buzları üşüten bozkır ayazın ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler,

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şey

Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el alem. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

konuşmasam da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım.

0: sanki sözleri. Bir sıcak yuvaysa bütün özlemi. Onun için sevdim, sevmez olaysa. Onun için sevdim, sevmez.
1: Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya geldik gidiyoruz, bir dikil ağacımız yok. Bir şeyler yapmamız lazım. Para kazandık, biriktiremedik. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Ben sizlere gelecek garantisi sunsam. Bugün siz kazansanız, yarın çocuklarınız kazansa güzel olmaz mı? O zaman nereye? Çorlu Ergen'e iğnelere götürüyorum sizleri. Abi ben size anons etmeden önce buraları duydunuz mu desem belki derim ki ya bilirler ya da bilmezler. Ama ben buraları anons ettikten sonra çevremde bizim de burada yerimiz var. Bizim de akrabaların işte aileden birilerinin yeri var diyenleri çok duydum. Bakın ciddi anlamda yatırım için fırsat bölgesi Ergene İğneler Mahallesi'nde, İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başımız. Tam 400 metrekare, bakın 100, 200, 300, unutun bunları ya, tam 400 metrekare yer sahibi olacaksınız 199 bin lira peşinatla. 0-212-925-12-12-18 Ekim'e kadar bu fiyat, bu proje geçerli. Her pazar ücretsiz servisimizde. Önce gelin görün, misafirimiz olun, o toprağı ayağınız bir bassın, ondan sonra karar verin istiyoruz. Yerleri bizden alıyorsunuz, bizim kendi yerlerimiz. Radyo ekibinin misafiri olur musunuz? Hem yatırım yapın, hem gelin çayımızı kahvemizi için. Ben ücretsiz servislerimle sizi götürüp gezdiriyorum, kararı orada veriyorsunuz. Yani şu anda aradınız, yer ayırttınız, geldiniz, almak zorunda değilsiniz. Ama burayı görmenizi tavsiye ediyorum. 199 bin lira peşinatla burası sizin olacak. Geri kalanını da 20 ay boyunca vade farkı, kur farkı olmadan ödeyeceksiniz. 20 bin lira, 20 bin lira. Vallahi al fırsatı kaçırma. Al buralar, beklemez, bekletmeye de gelmez, yine söylüyorum. Mahalle hemen yanı başımız. Mahallenin başında. Hızlı trene bindiğin zaman durakla aramız çok yakın. Asfalt yol yanı başımızda. Dediğim gibi komşuların hazır. Bugün inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Gidin tapu dairesine bir bakın. Orada insanlar randevu almak için gerçekten gün bekliyorlar. Buralardan yer aldınız, aldınız. İstanbul'da yer olmadı. Ondan sonra Silivri'de alamadınız, yetişemediniz. Arnavutköy'de aynı şekilde. Bakın yine söylüyorum, paran artacak. Yani bundan birkaç sene sonra, çok fazla değil, birkaç sene sonra buraları anlattığımda vay be, bu fiyatlara vermiştim buraları diyeceğim. Ben Silivri'den 30 bin lira 40 bin liraya yer verdim. Şimdi alanlar milyonluk. Aynı şekilde söylüyorum, bak Halkalı'dan 1000, hızlı tren projesi bir ay içerisinde açılacak deniliyor. Halkalı'dan 1000, 30-35 dakikada oradasın, aracın olmasa bile uzak diye bir yer yok. Yani bugün İstanbul'daki herhangi bir metro hattına bin, bir duraktan son durağa kadar git, daha uzun mesafede gidiyorsun. Güvence istiyorsan Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Şimdi telefon numarasını veriyorum, yerini ayırt, pazar günkü ücretsiz servisimizde gel. Vallahi ne alırsan o kalıyor, dediğim gibi borç sahibi olmadan da bir şey sahibi olamıyorsun. Ama ben seni kimseye minnet ettirmiyorum, kredi çektirmiyorum, faiz uygulamıyorum. Gel gör, seç, beğen, al. Tam 400 metrekare. 0-212-925-12-12. Ya bir yerden başlamak lazım. Hep soruyoruz, eksik nerede, ne yapıyoruz da olmuyor diye. İnsanlar bir yerden başlıyorlar. Olur ya da olmaz. Bugün tarlanı ekiyorsun, gerekli bakımlarını yapıyorsun ve diyorsun ki ya Rabbi ben elimden geleni yaptım, gerisi senle değil mi? Bakın bugün dünyada imalatı olmayan şeydir toprak. Zarar ettirmez, akmaz, kokmaz, değer kaybı olmaz. Ben toprağa yatırım yaptım, zarar ettim diyeni bulamazsınız. O yüzden de böyle özel projeler nadiren çıkıyor. Hem metrekaresi yüksek, tam 400 metrekare, hem de elden taksitle, senetle, bu arada 199 bin lira. Evet, 199 bin lira. Peşinatımı getirin. Tek başınıza olmasa iki kişi gelin, ortaklaşa alın. Bilgi alın, pazar günkü servisimizden yer ayırtın. Çünkü gün geçtikçe seçim şansınız da azalıyor. Önce gelenler en güzel yerleri kapıyorlar. Çoluk çocuk büyüyecek, onlara bir gelecek. Paranız yastık yorgan altında eriyecek, ona bir formül. Yani kısacası her türlü kazanç ve Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi 0-212-925-12-12 bir yerden başlayacağım de bugün. Evet, ben kararlıyım, bugün bir yerden başlayacağım de. 925-12-12.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Müsait değilsen de numaranı bırak. 925-12-12.

0: sadece para kazanmak ya da parayı biriktirmek yetiyor mu? Yetmiyor. Zengin olmak hayaliniz varsa.
1: Tanıtıcılık.
0: Ya da artık şu dönemde zengin olmayı geçtik. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek. Bugün çalışıyoruz ama yarın emekli olduğumuzda hangi şartlarda yaşayacağız biliyor muyuz? Emekli maaşıyla geçinebilen var mı? Hele bir de kirada oturuyorsanız vay halinize. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarınlarımız için bugünden yatırım yapacağız. Biriktirdiklerimizi ne kadar çabuk yatırıma çevirirsek, altınımız, dövizimiz, neyimiz varsa onu yatırıma çevirirsek kazanırız. İşte bu noktada bütün kardeşlerim, gerçekten benim için çok değerlisiniz. Radyo 2000'in güzel dinleyenleri. İşçisi, memuru, emeklisi, tekstilcisi, özellikle sizlere sesleniyorum. Bakın, tarih bu kampanyayı yazacak. 400 metrekare bir arazi. Silivri'nin yanı. Silivri bitiyor, Çorlu Ergene başlıyor. Çorlu Ergene'de 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksit, kapıda ödeme seçeneği. Üstelik 33 yıllık Radyo 2000 güvencesi. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Kaderinizi değiştirmeye, kazanmaya ne dersiniz? Bakın, almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. 0212 925 1212 925 1212. Yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Bu tarihte hep tekerrür etmiştir. Zaman zaman araba fiyatları alıp başını gitmiştir. Zaman zaman daire fiyatları, ama çoğu zaman arazi fiyatları, toprak fiyatları. Şimdi yükselme zamanı arazilerde. Bakın, hızlı tren açıldığı anda İstanbul Çorlu arası 25-30 dakika olacak. Bu şu demek oluyor: İstanbul içi kadar yakın olacak. Hızlı tren açıldığında burada fiyatlar alıp başını gidecek. Bir an önce siz de yerinizi almak, geleceğe umutla bakmak ister misiniz? Gelin, ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezin. 0212 925 1212. Anneler, babalar, haydi cesaretinizi toplayın. Bugüne kadar defalarca aramak istediniz ama çekindiniz. 33 yıllık tecrübe diyoruz. Radyo 2000 güvencesi diyoruz. Dağ gibi Radyo 2000 ile bugüne kadar arazi aldılar, çok kazandılar. 50 bin liraya, 60 bin liraya arazi aldılar, bugün milyonluk arazi sahibi oldular. 35 bin liraya arazi aldılar, bugün 3 milyonluk, 5 milyonluk arazi sahibi oldular. Sıra sizde. Almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. Ücretsiz servislerimizde yerinizi hemen şimdi ayırtın. 0212 925 1212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya geldik gidiyoruz, bir dikil ağacımız yok. Bir şeyler yapmamız lazım. Para kazandık, biriktiremedik. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Ben sizlere gelecek garantisi sunsam. Bugün siz kazansanız, yarın çocuklarınız kazansa güzel olmaz mı? O zaman nereye? Çorlu Ergen'e iğnelere götürüyorum sizleri. Abi ben size anons etmeden önce buraları duydunuz mu desem belki derim ki ya bilirler ya da bilmezler. Ama ben buraları anons ettikten sonra çevremde bizim de burada yerimiz var. Bizim de akrabaların işte aileden birilerinin yeri var diyenleri çok duydum. Bakın ciddi anlamda yatırım için fırsat bölgesi Ergene İğneler Mahallesi'nde İstanbul'a yakın Silivri hemen yanı başımız. Tam 400 metrekare bakın 100, 200, 300 unutun bunları ya. Tam 400 metrekare yer sahibi olacaksınız 199 bin lira peşinatla. 0212 925 12 12 18 Ekim'e kadar bu fiyat bu proje geçerli. Her pazar ücretsiz servisimizde önce gelin görün misafirimiz olun o toprağa ayağınız bir bassın ondan sonra karar verin istiyoruz. Yerleri bizden alıyorsunuz. Bizim kendi yerlerimiz. Radyo ekibinin misafiri olur musunuz? Hem yatırım yapın hem gelin çayımızı kahvemizi için. Ben ücretsiz servislerimle sizi götürüp gezdiriyorum. Kararı orada veriyorsunuz. Yani şu anda aradınız, yer ayırttınız, geldiniz almak zorunda değilsiniz. Ama burayı görmenizi tavsiye ediyorum. 199 bin lira peşinatla burası sizin olacak. Geri kalanını da 20 ay boyunca vade farkı, kur farkı olmadan ödeyeceksiniz. 20 bin lira, 20 bin lira. Valla al fırsatı kaçırma. Al buralar beklemez, bekletmeye de gelmez. Yine söylüyorum. Mahalle hemen yanı başımız. Mahallenin başında. Hızlı trene bindiğin zaman durakla aramız çok yakın. Asfalt yol yanı başımızda. Dediğim gibi komşuların hazır. Bugün inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Gidin tapu dairesine bir bakın. Orada insanlar randevu almak için gerçekten gün bekliyorlar. Buralardan yer aldınız aldınız. İstanbul'da yer olmadı. Ondan sonra Silivri'de alamadınız, yetişemediniz. Arnavutköy'de aynı şekilde. Bakın yine söylüyorum. Paran artacak. Yani bundan birkaç sene sonra, çok fazla değil. Birkaç sene sonra buraları anlattığımda vay be bu fiyatlara vermiştim buraları diyeceğim. Ben Silivri'den 30 bin lira 40 bin liraya yer verdim. Şimdi alanlar milyonluk. Aynı şekilde söylüyorum bak Halkalı'dan 1000 hızlı tren projesi bir ay içerisinde açılacak deniliyor. Halkalı'dan 1000 30-35 dakikada oradasın aracın olmasa bile uzak diye bir yer yok. Yani bugün İstanbul'daki herhangi bir metro hattına 1000 bir duraktan son durağa kadar git daha uzun mesafede gidiyorsun. Güvence istiyorsan Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Şimdi telefon numarasını veriyorum. Yerini ayırt pazar günkü ücretsiz servisimizle gel. Vallahi ne alırsan o kalıyor dediğim gibi. Borç sahibi olmadan da bir şey sahibi olamıyorsun. Ama ben seni kimseye minnet ettirmiyorum. Kredi çektirmiyorum. Faiz uygulamıyorum. Gel gör seç beğen al. Tam 400 metrekare. 0-212-925-12-12. Ya bir yerden başlamak lazım. Hep soruyoruz eksik nerede ne yapıyoruz da olmuyor diye. İnsanlar bir yerden başlıyorlar. Olur ya da olmaz. Bugün tarlanı ekiyorsun. Gerekli bakımlarını yapıyorsun. Ve diyorsun ki ya Rabbi ben elimden geleni yaptım gerisi senle değil mi? Bakın bugün dünyada imalatı olmayan şeydir toprak. Zarar ettirmez, akmaz, kokmaz, değer kaybı olmaz. Ben toprağa yatırım yaptım, zarar ettim diyeni bulamazsınız. O yüzden de böyle özel projeler nadiren çıkıyor. Hem metrekaresi yüksek tam 400 metrekare hem de elden taksitle senetle bu arada 199 bin lira. Evet 199 bin lira. Peşinatımı getirin. Tek başınıza olmasa iki kişi gelin ortaklaşa alın. Bilgi alın. Pazar günkü servisimizden yer ayırtın. Çünkü gün geçtikçe seçim şansınız da azalıyor. Önce gelenler en güzel yerleri kapıyorlar. Çoluk çocuk büyüyecek. Onlara bir gelecek. Paranız yastık yorgan altında eriyecek. Ona bir formül. Yani kısacası her türlü kazanç. Ve Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi 0-212-925-12-12 bir yerden başlayacağım de bugün. Evet ben kararlıyım. Bugün bir yerden başlayacağım de. 925-12-12.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Müsait değilsen de numaranı bırak. 925-12-12.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Sizleri Çorlu Ergene iğnelere götüreceğim. Burada tam 100, 200, 300 bırakın tam 400 metrekare neredeyse yarım dönüm yer vereceğim. Bakın şimdi 0 212 925 12 12 telefon numaramız bu. 925 12 12. Yerler bizim. Bizim misafirimiz olur musunuz? Gelin o toprağa ayağınız bir bassın. Almaya değil, görmeye, orada karar vermeye davet ediyorum. Bizim misafirimizsiniz. Hatta telefonlarda randevu alanlardan bir tanesi de benim. Bazen böyle tanışıyoruz. Dün mesela en son İlyas abimizle tanıştık. Burası tam 400 metrekare. İstanbul'a yakın. Silivri hemen yanı başımız. Asfalt yol yanı başımızda. Minibüsü, otobüsü, yani ulaşımı ne kadar rahat. Komşularınız hazır. İğneler köyünün başındayız hemen. Bakın hızlı tren projesi önümüzdeki ay büyük bir ihtimalle faaliyete geçecek. Yolcular trene binmeye başladığı anda buralar ciddi anlamda kat kat misli değerlenecek. 30-35 dakikada oradasın. Ben sana burayı 199 bin lira peşin, geri kalanı ayda 20 bin lira elden taksitle 20 ay boyunca öde diyorum. Bankaya bulaştırmıyorum, kredi çektirmiyorum, kimseye minnet ettirmiyorum. Bir karar ver, bir adım at, bir yerden başla. Göreceksin her şey çorap söküğü gibi gelecek. 18 Ekim'e kadar burayı satışa sunduk. Şimdi 18 Ekim'i umursamayın. Neden biliyor musunuz? Her geçen hafta buradaki yerler azalıyor. Seçim hakkınız da daha az oluyor. Geldiniz bir yeri beğendiniz. Size şunu söyler arkadaşlarım, biz orayı daha önce verdik. Bunu yapmayın. İşte biz en çok bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Geliyorsunuz bana 3 numaralı. Abi verildi orası. Verildi, erken kalkan kazanır. Şimdi çoluk çocuk büyüyor. Kiracılık hayatı yaşamasın. En azından maddi bir kaynağı olsun, bir gelecek garantisi olsun gençler. Yani şu anda tarlanızı ekin. Yaşlılık da var. İleride çoluk çocuk Allah kısmet ederse siz de bir yuva kuracaksınız. 199 bin lira tapunu E-Devlet'te gördükten sonra peşinat olarak bana veriyorsun. Geri kalanını aydan aya elden taksitle senetle ödüyorsun. Bak maaşına belki iki kere zam gelecek ama senin ödediğin para aynı olacak. Artmayacak hiç. Biz ne diyorsak o. 0-212-925-12-12. Şunu yapacaksınız. Ben bilgi alacağım. Hayır abi, kiminle karar vereceksin? Eşinle mi, anneyle mi, babayla mı? Gel misafirimiz ol. Orada gör, toprağa ayağın bir bassın. Kararı orada ver. Vallahi üşendiğimizden kaybediyoruz. Ben size söyleyeyim. Gideriz, yaparız, hallederiz. Sonra bir bakıyoruz fırsat gelmiş geçmiş. Ne oldu? Keşke gitseydik. Ben çok keşkeler duydum. Ama keşkelere aldırmayıp gelip geçmiş geçmişte kaldı, biz yine de bir yer alalım deyip kendine göre uygun bir yer alanlar da gördüm. Biz servislerimizi ücretsiz bir şekilde götürüp gezdiriyoruz. Sonra kararı siz veriyorsunuz ve biz bu işin toptancısıyız. Aracı komisyoncu değiliz. Yani öyle 2000-3000 lira karlarla işte gel aman burasının abi ben kazanmayacağım yere yatırım yapmam. Sana da kazanmayacağın yere al demiyorum. Bak yine söylüyorum. Ulaşımı çok rahat. Güvence istiyorsanız 33 yıllık bir tecrübeyle, Radyo 2000 güvencesiyle. Ya hani çocuklarımıza şunu söylüyoruz ya, bir mesleğin olsun, kolunda bir bileziğin olsun. Anne baba olarak kendimize de şunu söyleyelim. Ya bir tapumuz olsun, bir garantimiz olsun. Akmaz, kokmaz, değer kaybetmez, zaman aşımına uğramaz. Evet, köşede bir yatırımımız olsun diyenler, iyi bir yatırım yapmak isteyenler, tam 400 metrekare ve Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi müsait değilsen de numaranı bırak, seni bu pazar ağırlayalım. Evet, bu pazar o pazar. Ben kararlıyım, bu pazar geleceğim deyin. Ya Allah ya Bismillah deyin, bir yerden başlayın. Vallahi ben neredeyse sizi zorla tutup kolunuzdan getireceğim. Çünkü oraya gelenler ya keşke biraz daha anlatsaydın, keşke daha iyi anlatabilseydin diyorlar. Ben de o zaman üzülüyorum. Herkes görsün istiyorum şu anda. 0-212-925-12-12 telefon numaramız. Müsait değilsen numaranı bırak, sana uygun vakitte arayalım. Ben pazar günü şu kadar kişi geleceğim demeniz yeterli. 0-212-925-12-12.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Çorlu Ergene İğneler. 199 bin liralık peşinatla 400 metrekare arazi veriyoruz. Hayallerinizi gerçekleştirin. Toprak yatırımı yapıyorsunuz. Öyle 200-300 metrekare değil. Tam 400 metrekare. Burası asfalta, zaten hemen önünde asfalt var. Mahallenin tam karşısında. Biniyorsun babacığım İstanbul'dan hızlı trene, hoppa 30 dakika sonra oradasın. Burası öyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer değil. İddiamızın da şöyle arkasındayız. Buraya geldiğiniz zaman burayı almadan dönmeyeceksiniz. Toprak artık senin olacak. 199 bin peşinata veriyoruz. Değerli dostlar. Ya ben farklı yatırımlar da yapacağım. Tamam, gel otur konuşalım. Ne yatırımı yapayım? Ben altına da falan da yatırmak. Tamam kardeşim. Ne kadar toplamında? 599 bin değil mi? Eyvallah. Geldim 599 bin lirayla masaya. Dedim ki sana 199 bini ver, al tapu senin. Şaşıracaksın. Diyeceksin ki nasıl yani? Hani 599'u bu arazi? Kardeşim 199 bin peşinatı verdiğin, olay bitti, tapu artık sende. E geri kalan kısmı, sen bu parayı, geri kalan kısmını git istediğin yatırıma yatır. Ama bana sadece aylık 20 bin lira öde. Nasıl yani? 20 ay vade yapıyorum. Vade farkı almıyorum. Faiz uygulamıyorum. Sabit fiyat garantisi veriyorum. Sana git bankaya yatır falan filan da demiyorum. Elden ödeme yapıyorum kardeşim. Al sana imkan. 20 ay neredeyse 2 sene. Bu imkanı değerlendir. Bu zamanda 2 senelik bir krediye girsen 2 mislisini, 2,5 mislisini öderken biz diyoruz ki kardeşim beklerken zaten, beklerken arazin sürekli olarak gelişecek, sürekli olarak fiyatına fiyat binecek, sürekli olarak sana bir şekilde para kazandıracak ve sen hiçbir şekilde bize o 20 bin liranın üstüne para ödemeyeceksin. 21 bin lira ödemeyeceksin yani. İlk taksitin 20 bin lira, son taksitin de 20 bin lira kardeşim. Gel kardeşim, 400 metrekare toplamında 599 bin, 199 bin lira peşinatı var. Geri kalan kısmını 20 ay vadeli, aylık 20 bin lira. 0212-925-1212'den çağrınızı bırakın. Sadece çağrı bırakmanız yeterli. 0212-925-1212. Servisler ücretsiz. Biz alıyoruz, götürüyoruz, yerleri gösteriyoruz, gezdiriyoruz. Alsan da almasan da aynı şekilde geri getirip bırakıyoruz. Arayacağınız numarada sadece serviste yerinizi ayırttırıyorsunuz. Kaç kişi geleceksin? 3 kişi gelecek. 3 kişilik yer ayırttırıyorsun. VIP yeriniz hazır efendim. 0212-925-1212 çağrınızı bırakın. Kardeşim bizde her şey şeffaf. Yani her şey şeffaf. Eleman seninle muhatap olmuyor. Kim muhatap oluyor? Yönetim kurulu başkanlarımız. Geldiğiniz zaman zaten sözleşme vesaire Selda ablayla yapıyorsunuz. Yönetim kurulu başkanımız. Ve dediğim gibi her şey şeffaf. Onların bir sözü var. Buraya geldiniz, iyi olanı da anlatın millete. Kötü bir şey gördüyseniz bizim bilmediğimiz, onu da anlatın millete. O kadar şeffafız arkadaşlar. O yüzden bu topraklardan faydalanın. Evlatlarınız ileride rahat etsin. Bu topraklardan faydalanın. Siz ileride rahat edin kardeşim. Bu dönemin yatırım olayı toprak. Toprak çünkü seni yarı yolda bırakmaz. Dediğim gibi imkanı değerlendirin. Hayırlı uğurlu olsun. 0212-925-1212 hafta sonu kampanya biter. Haberiniz olsun.

0: elinde birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde. Üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma. Hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizde yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya geldik gidiyoruz, bir dikil ağacımız yok. Bir şeyler yapmamız lazım. Para kazandık, biriktiremedik. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Ben sizlere gelecek garantisi sunsam. Bugün siz kazansanız, yarın çocuklarınız kazansa güzel olmaz mı? O zaman nereye? Çorlu Ergen'e iğnelere götürüyorum sizleri. Abi ben size anons etmeden önce buraları duydunuz mu desem belki derim ki ya bilirler ya da bilmezler. Ama ben buraları anons ettikten sonra çevremde bizim de burada yerimiz var. Bizim de akrabaların işte aileden birilerinin yeri var diyenleri çok duydum. Bakın ciddi anlamda yatırım için fırsat bölgesi Ergene İğneler Mahallesi'nde, İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başımız. Tam 400 metrekare, bakın 100, 200, 300, unutun bunları ya, tam 400 metrekare yer sahibi olacaksınız 199 bin lira peşinatla. 0-212-925-12-12-18 Ekim'e kadar bu fiyat, bu proje geçerli. Her pazar ücretsiz servisimizde. Önce gelin görün, misafirimiz olun, o toprağı ayağınız bir bassın, ondan sonra karar verin istiyoruz. Yerleri bizden alıyorsunuz, bizim kendi yerlerimiz. Radyo ekibinin misafiri olur musunuz? Hem yatırım yapın, hem gelin çayımızı kahvemizi için. Ben ücretsiz servislerimle sizi götürüp gezdiriyorum, kararı orada veriyorsunuz. Yani şu anda aradınız, yer ayırttınız, geldiniz, almak zorunda değilsiniz. Ama burayı görmenizi tavsiye ediyorum. 199 bin lira peşinatla burası sizin olacak. Geri kalanını da 20 ay boyunca vade farkı, kur farkı olmadan ödeyeceksiniz. 20 bin lira, 20 bin lira. Valla al fırsatı kaçırma. Al buralar, beklemez, bekletmeye de gelmez, yine söylüyorum. Mahalle hemen yanı başımız. Mahallenin başında. Hızlı trene bindiğin zaman durakla aramız çok yakın. Asfalt yol yanı başımızda. Dediğim gibi komşuların hazır. Bugün inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Gidin tapu dairesine bir bakın. Orada insanlar randevu almak için gerçekten gün bekliyorlar. Buralardan yer aldınız, aldınız. İstanbul'da yer olmadı. Ondan sonra Silivri'de alamadınız, yetişemediniz. Arnavutköy'de aynı şekilde. Bakın yine söylüyorum, paran artacak. Yani bundan birkaç sene sonra, çok fazla değil, birkaç sene sonra buraları anlattığımda vay be, bu fiyatlara vermiştim buraları diyeceğim. Ben Silivri'den 30 bin lira 40 bin liraya yer verdim. Şimdi alanlar milyonluk. Aynı şekilde söylüyorum, bak Halkalı'dan 1000, hızlı tren projesi bir ay içerisinde açılacak deniliyor. Halkalı'dan 1000, 30-35 dakikada oradasın, aracın olmasa bile uzak diye bir yer yok. Yani bugün İstanbul'daki herhangi bir metro hattına bin, bir duraktan son durağa kadar git, daha uzun mesafede gidiyorsun. Güvence istiyorsan Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Şimdi telefon numarasını veriyorum, yerini ayırt, pazar günkü ücretsiz servisimizde gel. Vallahi ne alırsan o kalıyor, dediğim gibi borç sahibi olmadan da bir şey sahibi olamıyorsun. Ama ben seni kimseye minnet ettirmiyorum, kredi çektirmiyorum, faiz uygulamıyorum. Gel gör, seç, beğen, al, tam 400 metrekare. 0-212-925-12-12. Ya bir yerden başlamak lazım. Hep soruyoruz, eksik nerede, ne yapıyoruz da olmuyor diye. İnsanlar bir yerden başlıyorlar. Olur ya da olmaz. Bugün tarlanı ekiyorsun, gerekli bakımlarını yapıyorsun ve diyorsun ki ya Rabbi ben elimden geleni yaptım, gerisi senle değil mi? Bakın bugün dünyada imalatı olmayan şeydir toprak. Zarar ettirmez, akmaz, kokmaz, değer kaybı olmaz. Ben toprağa yatırım yaptım, zarar ettim diyeni bulamazsınız. O yüzden de böyle özel projeler nadiren çıkıyor. Hem metrekaresi yüksek, tam 400 metrekare. Hem de elden taksitle, senetle, bu arada 199 bin lira. Evet, 199 bin lira. Peşinatımı getirin. Tek başınıza olmasa iki kişi gelin, ortaklaşa alın. Bilgi alın, pazar günkü servisimizden yer ayırtın. Çünkü gün geçtikçe seçim şansınız da azalıyor. Önce gelenler en güzel yerleri kapıyorlar. Çoluk çocuk büyüyecek, onlara bir gelecek. Paranız yastık yorgan altında eriyecek, ona bir formül. Yani kısacası her türlü kazanç ve Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi 0-212-925-12-12 bir yerden başlayacağım de bugün. Evet, ben kararlıyım, bugün bir yerden başlayacağım de. 925-12-12.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Müsait değilsen de numaranı bırak. 925-12-12.

Selamun aleyküm. 3 Ekim Cumartesi saatler 15.05. Alemin Devinden 90.6 radyo ekibinden ben diyeceğiniz Müjdat Yılmaz'dan sesimin ulaştığı herkese selam olsun. Bir haftalık aranın ardından kavuşturan Rabbime şükürler olsun. Başladık elhamdülillah Baba Müslüm'le açılışımızı yaptık. Saatler 18.00'ı gösterene dek en güzel şarkılarla, en damar şarkılarla radyo ekibinde birlikteliğimiz başladı. Devam edeceğiz. İyisiniz inşallah. Rabbim cümlemize iyilikler nasip etsin. Yorucu bir haftayı yine geride bıraktık. Bugün tatilimize de buradayız inşallah. Tatile çıkan kardeşlerimiz var. Şimdiden onlara iyi tatiller diliyorum. Çalışan kardeşlerimiz var. Esnaflarımız var. Hayırlı işler, bol kazançlar. Hava soğuk, esiyor. Artık yavaş yavaş kışa girmiş bulunmaktayız. Zaten gerçekten bereket yağdı, rahmet yağdı. Bu haftayı yağmurla kapattık. Dün, özellikle dün sabah yağmur, öğlenliğin güneş, ondan sonra tekrar yağmur, tekrar güneş. Artık havalara aldanmamak lazım. Kış mevsimine tamamıyla girmedik ama kendini gösteriyor. Camı da kapattım bu arada çünkü rüzgar resmen ıslık çalıyor bana. Dikkat etmekte fayda var. Her zaman olduğu gibi, her daim olduğu gibi gönlümden geçen en damar şarkıları sizler için ardı ardına göndereceğim inşallah. Sizlerden gelen istekler formata uygunsa onları da değerlendireceğim. Biliyorsunuz istek çalmıyorum. Arada bir mesaj gönderiyorsunuz. İsteklerinizi yazıyorsunuz. Dediğim gibi formata uyanları çalacağım inşallah. Gelen mesajlarınızı değerlendireceğim. Ne yapacağız? Parolamız neydi? Az konuşacağız, çok şarkı çalacağız. O zaman devam edelim. Ben göndereceğim en güzel şarkılarımı 90.6 radyo ekibine gönül veren herkese şimdiden armağan ediyorum. Müjdat Yılmaz'la olan beraberliğiniz başladı. Hadi bakalım, müsait olan herkesi bekliyorum.

dinleyenlerimizden bir tanesinin WhatsApp hesabını ele geçirmişler. Mesajı bana atmış. Yani yanlış radyomuzun WhatsApp grubuna atmış. Diyor ki hesabında 20 bin varsa vereceğim. İBAN'a gönderir misin diyor. Yarın sabahtan sana geri göndereceğim. Acil lazım da ya da ne kadar atar bilirsen gibilerinden. Kuruş çalışmaz. Benim de WhatsApp'ımı ele geçirdiler. Bilginiz olsun. Şu anda da WhatsApp dolandırıcılığı gündemde. Birkaç arkadaşımızı daha mağdur ettiler. Hatta bir arkadaşımız inanarak başka bir arkadaşına para aktarması yaptı. Onun için itimat etmeyin. Hemen IBAN gönderdi diye güveniyorsunuz, samimi olduğunuz birisi diye asla para göndermesini yapmayın. Önce teyit edin. Daha sonrasında da göndermeniz gerekiyorsa gönderirsiniz. Bu konuda da dikkatli olursanız iyi olur. Furkan Kaşıkçı, göndereceğim en güzel şarkılarım sana da armağanım olsun güzel kardeşim benim. Halil Kibar, selam olsun abime. Ersa tekstil çalışanlarına da Halil abimizden armağanımız olsun, göndereceğimiz en güzel şarkılarımız. Allah kolaylık versin hepinize. Nebiye Hanım, selam, hoş geldin Müjdat, iyi yayınlar. Rica etsem Murat Göğe Bakan diğer çalar mısın? Çalmaya çalışırım ablam. Aleyküm selam. Evet, devam ediyoruz. 15.28 yaptık saatlerimizi. Radyolarını yeni açanlar var ise hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin devindesiniz, radyo ekibindesiniz, Müjdat Yılmaz'la berabersiniz.

derken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Müjdat abiciğim, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Rica etsem lütfen kırmayın beni demiş. Bizim gönülden hani tek aşkımdan çalar mısın abi, bu yoksa Müslüm unutursun diye şimdiden teşekkür ederim. Abicim Allah'a emanetsin. Sen de kardeşim, Hami kardeşim, hazırladım şarkını, göndereceğim biraz sonra. İyi yayınlar abi, Engin Nurşani'den Madem Değmez dinletir misiniz? Şarkısını istiyorum Neslin. Çalmaya çalışacağım, söz vermiyorum. Merhabalar abi, kolay gelsin. İstanbul'dan Hami ben. Merhaba kardeşim. Hamicim, göndereceğim şarkını. Tekrardan merhaba abi, ben Ali Aktaş, İstanbul Laleli'den yazıyorum ve dinliyorum. Sizden Halil Zerduş'ten Anam da Sensin Babam da şarkısını istiyorum. Tüm radyo ekibin dinleyenlerine gelsin demiş. İlerleyen dakikalarda çalmaya çalışacağım. Çalmadığım zaman gönül yapma yok. Çünkü istek çalmıyorum, biliyorsunuz. Gönlümden geçen en güzel şarkıları sizler için ardı ardına göndermeye devam ediyorum. Neymiş? 20 bin lira hesabında var mıymış? Dikkat edin, rica ediyorum, dikkat edin. Dolandırılmayın. Sakın dolandırılmayın. WhatsApp şu an, yani WhatsApp kullanıyoruz, hepimiz kullanıyoruz. Zaten sosyal medya artık hayatımızın tamamıyla içinde. Yani o yoksa biz de yokuz gibi bir şey. Yani iyi değerlendirirsek bizim için faydalı, ama kötü kullananlar da var. Onun için dikkat etmekte her daim her zaman fayda var. 15.45 yaptık saatlerimizi. Radyolarını yeni açanlar var ise hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin devindesiniz, radyo ekibindesiniz, Müjdat Yılmaz'la berabersiniz.

elinde birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde, üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma: hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için, beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212.

Rahmetli Ferdi Tayfur en çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Sizler de çok seviyorsunuz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Gerçekten uzun yıllardır dinlediğimiz ve vazgeçemediğimiz en güzel şarkılarından bir tanesi. Ferdi Baba hayranlarına da armağanımız olsun. Devam ediyoruz. 16.07 yaptık saatlerimizi. Merhabalar, Marmara 8 nolu cezaevi B bir koğuşundan Ömer Tekin. Radyo başındayım, sizi severek dinliyorum. Yusuf Harputlu'dan Yenilmedim Keke çalar mısınız? Hayırlı günler. Rabbim kurtarsın kardeşim. Göndereceğim en güzel şarkılarım kader mahkumlarına armağanım olsun. Tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun Rabbim inşallah. Erhan, iyi yayınlar abi. Edip Akbayram'dan Güzel Günler Göreceğiz şarkısını çalar mısınız? İyi yayınlar. Bülent Sertaç'tan Zalim Ayrılık şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Çalmaya çalışırım İlerleyen dakikalarda. O zaman devam edelim en güzel şarkılarla. Ah gönlüm Ceylan'dan gelecek. Gönlü, yüreği, gerçek sevgiyle dolan, Allah için seven herkese de armağanım olsun. Hadi bakalım. 90.6 Radyo 2000'desiniz. Alemin Devinde Müjdat Yılmaz'la berabersiniz.

0: olsun.
1: Milli takımımızı da tebrik ediyorum bu arada. 3 maç yaptık. 3'ünde de bizi şamarladılar. Dün akşam da aynı şekilde yine 3-0 yenildik. Maçı takip ediyordum. Hani normal şartlarda iyi oynuyorduk. Gerçekten iyi oynuyorduk ama önemli olan iyi oynamak değil. Gelen pozisyonları değerlendirmek. Biz hiçbirini değerlendiremedik. Adamlar 3 kere geldi. 3'ünde de gollerini attılar. Yapabilecek bir şey yok. Ümidimiz vardı ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ben yine de başarılar diliyorum. Özellikle Arda Güler maşallah ülkemizi temsil ediyor. Harika. Yani tek başına bir takım diyebiliriz. Sağında solunda aslında daha güçlü, daha hareketli futbolcular olsa belki sonuca biz ulaşacağız. Ama maalesef futbol bir oyun. Yapabilecek bir şey yok. İnşallah daha sonraki maçlarda biz de kazanır. Yüzümüz güler. Gelen mesajlarımız var. İyi yayınlar. Bülent Sertaş Zalim Ayrılık şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Ender kardeşim Denizli Nikfer. Ender Ferdi Tayfur Mopusane çalarsanız çok sevinirim demiş. Abi ben Selvi sıradaki şarkıyı kendime istiyorum. Sizi evde dinliyorum. Cavit Karabey'den Adını Hasret koydum. Çalarsan sevinirim. Cavit Karabey'den Vay Be şarkısını çalacağım. Listeme aldım. Onu göndereyim sana kardeşim. Dinlemeye devam. Öyle ufak ufak çayını da yudumla. Afiyet olsun. Ersah Tekstil, Halil Kibar göndereceğim en güzel şarkılarım sizlere ve Ersah Tekstil çalışanlara da armağanımız olsun. 16.31 yaptık saatlerimizi. Alemin devindesiniz, radyo ekibindesiniz, Müjdat Yılmaz'la berabersiniz. Göndereceğim en güzel şarkılarım şu anda sesimi duyan herkese benden de armağanım olsun.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Sizleri Çorlu Ergene iğnelere götüreceğim. Burada tam 100, 200, 300 bırakın tam 400 metrekare neredeyse yarım dönüm yer vereceğim. Bakın şimdi 0 212 925 12 12 telefon numaramız bu. 925 12 12. Yerler bizim. Bizim misafirimiz olur musunuz? Gelin o toprağa ayağınız bir bassın. Almaya değil, görmeye, orada karar vermeye davet ediyorum. Bizim misafirimizsiniz. Hatta telefonlarda randevu alanlardan bir tanesi de benim. Bazen böyle tanışıyoruz. Dün mesela en son İlyas abimizle tanıştık. Burası tam 400 metrekare. İstanbul'a yakın. Silivri hemen yanı başımız. Asfalt yol yanı başımızda. Minibüsü, otobüsü, yani ulaşımı ne kadar rahat. Komşularınız hazır. İğneler köyünün başındayız hemen. Bakın hızlı tren projesi önümüzdeki ay büyük bir ihtimalle faaliyete geçecek. Yolcular trene binmeye başladığı anda buralar ciddi anlamda kat kat misli değerlenecek. 30-35 dakikada oradasın. Ben sana burayı 199 bin lira peşin, geri kalanı ayda 20 bin lira elden taksitle 20 ay boyunca öde diyorum. Bankaya bulaştırmıyorum, kredi çektirmiyorum, kimseye minnet ettirmiyorum. Bir karar ver, bir adım at, bir yerden başla. Göreceksin her şey çorap söküğü gibi gelecek. 18 Ekim'e kadar burayı satışa sunduk. Şimdi 18 Ekim'i umursamayın. Neden biliyor musunuz? Her geçen hafta buradaki yerler azalıyor. Seçim hakkınız da daha az oluyor. Geldiniz, bir yeri beğendiniz. Size şunu söyler arkadaşlarım, biz orayı daha önce verdik. Bunu yapmayın. İşte biz en çok bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Geliyorsunuz bana 3 numaralı. Abi verildi orası. Verildi, erken kalkan kazanır. Şimdi çoluk çocuk büyüyor. Kiracılık hayatı yaşamasın. En azından maddi bir kaynağı olsun. Bir gelecek garantisi olsun gençler. Yani şu anda tarlanızı ekin. Yaşlılık da var. İleride çoluk çocuk Allah kısmet ederse siz de bir yuva kuracaksınız. 199 bin lira tapunu E-Devlet'te gördükten sonra peşinat olarak bana veriyorsun. Geri kalanını aydan aya elden taksitle senetle ödüyorsun. Bak maaşına belki iki kere zam gelecek ama senin ödediğin para aynı olacak. Artmayacak hiç. Biz ne diyorsak o. 0-212-925-12-12. Şunu yapacaksınız. Ben bilgi alacağım. Hayır abi, kiminle karar vereceksin? Eşinle mi, anneyle mi, babayla mı? Gel misafirimiz ol. Orada gör, toprağa ayağın bir bassın. Kararı orada ver. Vallahi üşendiğimizden kaybediyoruz. Ben size söyleyeyim. Gideriz, yaparız, hallederiz. Sonra bir bakıyoruz, fırsat gelmiş geçmiş. Ne oldu? Keşke gitseydik. Ben çok keşkeler duydum. Ama keşkelere aldırmayıp gelip geçmiş geçmişte kaldı, biz yine de bir yer alalım deyip kendine göre uygun bir yer alanlar da gördüm. Biz servislerimizi ücretsiz bir şekilde götürüp gezdiriyoruz. Sonra kararı siz veriyorsunuz ve biz bu işin toptancısıyız. Aracı komisyoncu değiliz yani öyle. 2000-3000 lira karlarla işte gel aman burasının abi ben kazanmayacağım yere yatırım yapmam. Sana da kazanmayacağın yere al demiyorum. Bak yine söylüyorum. Ulaşımı çok rahat. Güvence istiyorsanız 33 yıllık bir tecrübeyle, Radyo 2000 güvencesiyle. Ya hani çocuklarımıza şunu söylüyoruz ya, bir mesleğin olsun, kolunda bir bileziğin olsun. Anne baba olarak kendimize de şunu söyleyelim. Ya bir tapumuz olsun, bir garantimiz olsun. Akmaz, kokmaz, değer kaybetmez, zaman aşımına uğramaz. Evet, köşede bir yatırımımız olsun diyenler, iyi bir yatırım yapmak isteyenler, tam 400 metrekare ve Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi müsait değilsen de numaranı bırak, seni bu pazar ağırlayalım. Evet, bu pazar o pazar. Ben kararlıyım, bu pazar geleceğim deyin. Ya Allah ya Bismillah deyin, bir yerden başlayın. Vallahi ben neredeyse sizi zorla tutup kolunuzdan getireceğim. Çünkü oraya gelenler ya keşke biraz daha anlatsaydın, keşke daha iyi anlatabilseydin diyorlar. Ben de o zaman üzülüyorum. Herkes görsün istiyorum şu anda. 0-212-925-12-12 telefon numaramız. Müsait değilsen numaranı bırak, sana uygun vakitte arayalım. Ben pazar günü şu kadar kişi geleceğim demeniz yeterli. 0-212-925-12-12
0: tanıtıcı reklam.

17.00 yaptık saatlerimizi, son saatimize de girmiş bulunmaktayız. Alemin devindesiniz, radyo ekibindesiniz, Müjdat Yılmaz'la berabersiniz. Selamünaleyküm Müjdat, iyi yayınlar. Güler Yüz Terzi'den Mevlüt Koç, rica etsem Kenan Arslan'dan Beni Böyle Kabul Et parçasını çalarsan çok sevinirim. Çalmaya çalışacağım abicim inşallah. Kolay gelsin, kolaylıklar diliyorum. Merhaba abi, Hakan Gürses'ten Sensiz Hayat Yerin Dibine Batsın, çalar mısın? Canımdan çok sevdiğim eşime gelsin demiş. Çalmaya çalışacağım, bak söz vermiyorum ama inşallah yetiştirmeye çalışacağım. Yine bir mesajımız var, onu da değerlendirelim. Merhabalar, ben Marmara 8 nolu F12 koğuşunda yatan Mustafa Aslan'ın baldızı, Mustafa Aslan'ın eşi Esra Aslan'dan biricik eşi Mustafa Aslan'a ve bütün kader mahkumlarına da göndereceğimiz en güzel şarkılarımız, armağanımız olsun. Ümitaş kardeşim, sana da armağanım olsun kardeşim. Dikkat et kendine, en kısa zamanda görüşürüz inşallah. 17.01 yaptık saatlerimizi. Radyolarını yeni açanlar var ise hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin devindesiniz, radyo ekibindesiniz, Müjdat Yılmaz'la berabersiniz. 3 tane güzel şarkı ardı ardına göndereceğim. Şu an sesimin ulaştığı herkese armağanım olsun ve yanımda şu anda misafirim var. Osman kardeşime de göndereceğim en güzel şarkılarımız, armağanımız olsun. İnşallah o da çok yakında bizimle beraber burada olur. O zaman Osman kardeşim, beraber dinleyelim 3 güzel şarkıyı. Alemin devindesiniz, radyo ekibindesiniz, Müjdat Yılmaz'la berabersiniz. Bu güzel şarkıyı bir de Fatoş Hanım geçen hafta söylemişti. Hanımefendiye gelsin, Şirin kardeşime gelsin ve Sedai Karaman sana da gelsin. Ekip arkadaşlarımıza gelsin. Radyo ekibin ailesine de armağanımız olsun.

Osmaniye T tipi C15 koğuşunda yatan Bahadır Ekiz, eşinden gelsin Sevda Ekiz. Seni çok seviyorum canım kocam. Ne kadar uzakta olsan da her zaman kalbimde ve duamdasın. Müslüm Gürses, seni yazdım kalbime, çalar mısınız? Çalmaya çalışırım inşallah. Hazırladım ve daha sonra da Mevlüt Koç, kolay gelsin abicim. Senin de isteğini hazırladım. Hemen gelecek. 17.30 yaptık saatlerimizi. Radyolarını yeni açanlar var ise hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin devindesiniz. Radyo 2000'de Müjdat Yılmaz'la berabersiniz. Hava yine karardı. Yani yağmur gelebilir. Zaten esiyor. Rüzgar da var. Ama meteoroloji uzmanımız Seda Karaman yarından sonra havaların biraz daha sıcak olacağını söyledi. Sıcaklıkları da özledik. Zaten sıcak olursa da artık son sıcaklıklar diyebiliriz. Bunları da iyi değerlendirmekte her daim her zaman fayda var. Bu arada şöyle bir şey söylüyorum. Servet sahibi olmak istiyorsanız, gerçek anlamda servet, o zaman bu kardeşinizden size bir tavsiye. En büyük servetlerden bir tanesi Subhanallahi ve bihamdihi. Anlamını da söyleyeyim sizlere. Allah'ım seni hamd ederim, seni tüm eksikliklerden tenzih ederim. Bunu dilinize dolayın, hem bu dünyada hem de mahşerde zengin olasınız. O zaman en güzel şarkılarımızla devam ediyoruz. İki güzel şarkı gelecek. Müslüm Gürses, seni yazdım. Daha sonrasında Hakan Gürses, sensiz hayat yerin dibine batsın.

Selamünaleyküm. Aleykümselam Müjdat Bey, nasılsınız? Eyvallah, elhamdülillah, iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben Sultan Gazi'den Bülent tır şoförüyüm. Yoldayım, sizi dinliyorum. Benim için de bir Ardahan türküsü çalar mısınız? Sizden ricam. Şimdiden teşekkürler. Yolun izin açık olsun. Dikkat et kendine. En güzel şarkılarım sana armağanım olsun. Evet, bugün biraz erken veda edeceğim. Misafirim geliyor. Bugün de keyifliydi. Harikaydı, mükemmeldi. Sizler varsanız her daim zaten mükemmellik kaçınılmaz. Allah nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ölüm kalım olmazsa, haftaya cumartesi günü saatler 15.00'ı gösterdiğinde inşallah yine buralarda olacağız. Misafirim var. Şarkılarımı hazırladım, veda şarkılarımı söylemeyeyim, sürpriz olsun. Benden sonra değerli kardeşim Barış Sezer, kafa tamircisi, sizlerle beraber olacak. Saat 20.00'a kadar en güzel şarkılarla ve en güzel muhabbetlerle. Şimdiden Barış kardeşime iyi yayınlar diliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun inşallah. Sizler yalan söyleyip kazanmaktansa dürüst olup kaybetmeyi tercih edenlerden olun. Allah'a emanet olun.

radyoları başında bizleri dinleyen güzel insanlar. Hani en büyük hayaliniz size ait bir yeriniz olsun ya da size ait bir daireniz olsun. Ama bugün daire almak gerçekten çok zor, imkansız gibi bir şey oldu. Ama daire almak için gereken çabaları gösterenler eninde sonunda hayallerine kavuşuyorlar. Mesela bugünün arazisi yarının arsası. Yarının arsası müteahhitin size gelip sizinle anlaşması demek. Ya da hayallerinizdeki evi yapabileceğiniz arsanın oluşması demek. Bakın, şu anda arsa değil, bir araziden bahsediyorum. 400 metrekare. Üstelik Silivri'nin yanı başında Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'nde. Mahallenin yanı başında, ana asfaltın kenarında. Bu haftaya özel 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil. Tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Evet, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Silivri'nin yanı başında, İstanbul'a 30-40 dakika mesafede. Üstelik bir yanında Çorlu Ergene Sanayi 1 var, diğer yanında Çorlu Ergene Sanayi 2 var. Yani iki sanayinin tam ortasında. Bir yanında E5 var, diğer tarafında otoban var. Üstelik 199 bin peşinatla veriyoruz. Tamamı 400 metrekare. Ayda 20 bin lira taksitle, 20 ay vade oranıyla. Bir kuruş faiz yok. Banka yok, kredi yok, faiz yok. 0-212-925-12-12 ücretsiz servislerimizle gelip yerlerimizi gezebilirsiniz. Bakın, almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. Geçtiğimiz yıllarda 3-5 yıl öncesi dedik ki Silivri'de yerler alın, 30 bin liraya, 40 bin liraya, 100 bin liraya yer alanlar bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi hızlı tren açılmadan burada gardınızı alın. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. O yüzden gelin yerlerimizi gezin, görün ve burada yerinizi bir an önce seçin. Ayda 20 bin lira taksitle, 199 bin peşinatla yarım dönüme yakın bir arazi veriyoruz. 0-212-925-12-12 925-12-12

Hanımlar, beyler, herkese mutlu akşamlar. 90.6 Radyo 2000 burası. Ve ben akşam sunucunuz Barış Sezer. An itibariyle yayına başlamış bulunmaktayız. Güzel ve eğlenceli, enerjik bir hava yok dışarıda ama onu yapacağız inşallah. Geçen hafta istinaden bu hafta biraz daha düzelen bir ses tonuyla sizlerle beraberiz değerli dinleyenler. 3 Ekim 2026 Cumartesi akşamı saatler 18'i gösterdiğinde bir cumartesi rutini kafa tamircisi Radyo 2000'de yayında. Herkese selam olsun. Saatler 20'ye kadar eğlenceli bir programın peşinde olacağız. Güne dair bir konu belirleyeceğiz ve bu konu üzerine gelen mesajları da seslendireceğiz. Yurttan ve dünyadan sizler için ayıkladığımız haberler var. Bunları paylaşacağız. Programa katılmak isteyen dinleyenlerimizin de yapacağı şey WhatsApp hattımızdan an itibariyle devrede. 7/24 devrede. 0-540-606-20-0 0-540-606-20-0 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattı, duygu ve düşüncelerinizi. Ya da istek parça diyeceğim, şimdi istekler yıkılır burada. O yüzden konu önerisinde bulunmak isteyen dinleyenlerimiz ya da isteği olanlar da son saatte arabeskin en iyilerine yer vereceğiz. Dikkate alacağız yani. Bugün günün konusu da, geçen hafta böyle bir konu yaptım, sesimden dolayı yarım yamalak kaldı her şey ama onu tekrarlamayacağız. Bugün nokta nokta nokta şeylere geç kaldım deyip böyle nelere geç kaldık hayatta, artık bizden geçti dediğimiz neler var? Canlı yayında bunları seslendireceğiz değerli dinleyenler. Günün konusu nokta nokta nokta şeyler benden geçti. Ve Osman kardeşim de burada yayında. Müjdat abiyle beraber de bir program geçirdi. İnşallah yakın zamanda Osman kardeşimizin de sesini buradan duymak nasip olur mu Osman? İnşallah. Amin diyelim. Günün ilk duasını da aldık herhalde. Birazdan gelen mesajları seslendireceğiz. Bu güzel bir şey. Mesajlar şimdiden akmaya başladı. 0-540-606-20-0 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattı.

Evet, devam ediyoruz değerli dinleyenler. Osman'la beraber tüm hızımızla. Az önce kilo alıp da masaya yanaşamadığımı fark ettim. Gün geçtikçe spora başlamam konusunda kendimi ikna ediyorum. Şu an haber portallarıyla da göz gözeyiz. Böyle okunabilir bir şey var mı diye onu tartıyordum ama çok da denk gelmedik. Böyle içimizi karartacak haberlerden uzak duralım diye. Dün maalesef Türkiye milli takımı üzücü bir mağlubiyet. Bu arada maçlarla aran nasıldır Osman? Biraz uzak. Keşke bu aralar ben de biraz uzak olsaydım. Bu aralar maalesef alınan skorlardan dolayı hepimizin biraz uzak olması gereken dönemdeyiz. Milli takımımız maalesef dün Belçika'ya 3-0 yenildi. 5 Ekim'de de İtalya ile maçımız var. Sonumuz hayır olsun ama artık pek bir umut kalmadı. Arası diğer turnuvaların başına değil. Selamlar, iyi, hayırlı, mutlu, huzurlu bir hafta sonları diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi yayınlar dilerim. Kafa tamir, uzun bir mesaj. Kafa tamircisi. Vallahi güzel programı olan ilgi. Mügüsüm de programımızın ve radyomuzun müdavimlerinden. Teşekkür ediyorum, keyifli dinlemeler. Kastamonu Tosya'dan Kemer Tekstil'e İbrahim Tatlıses Leylim Ley Remix istiyoruz. Kolay gelsin, sizlere de gelsin demiş. Sevgili eşim Elif'in doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu yıllara inşallah sevdim diyerek gönderilen mesaj. Bizler de kutluyorum. Bir ömür boyu mutluluklar dileyelim bu çiftimize de. Leylim Ley çalmasak da yakın tonda şarkılar size de armağanımız olsun. Şeyler oldu bakalım. Instagram'dan da paylaşım yaptık kendi kişisel sayfamızdan. Yine bunun yanı sıra kullananlar varsa eski adıyla X, eski adıyla Twitter, yeni adıyla X. Elon Musk'a da selam olsun. Çok değiştiriyor bu şeyleri. Birazdan konu üzerine gelen mesajları da seslendireceğiz. Bugün hayata dair veya yaşama dair nelere geç kaldık? Var mı Osman senin böyle ya şu işe geç kaldım dediğin, böyle bizimle paylaşabileceğin? Ya. Anlık bak, anlık böyle sosyal deney. Değil mi? Birdenbire sorunca. Mesela ben bugün evden çıkmadan önce dedim ki ben acaba neye geç kaldım diye. Şimdi böyle konuşurken dedim ki ben herhalde bu saatten sonra benden mesela futbolcu olmaz. Değil mi? O mesela benden geçti. Ama şey demeni bekliyordum. Hayır abi hala fitsin oynarsın filan demeni. Mesela bizden geçti o işler. Sizden de böyle mesajlar bekliyoruz değerli dinleyenler. 90.6 Radyo 2000 burası. WhatsApp hattımız 0546 206 20 çift 0.

90.6 Radyo 2000 burası ve ben akşam sunucunuz Barış Sezer. Çımız ile devam ediyoruz. Ses hala böyle bir Davudi geliyor. Normalde böyle değil. Geçecek Allah'ın izniyle. O yüzden herkes dikkat etsin. Gerçekten çok fena bir salgın var ortalıkta. Ben de böyle yeni atlattım ya da atlatıyor üzereyim diyebileceğim bir kıvamdayım ama inşallah geçecek. O yüzden sizler de bu soğuktan, şimdi yarın yine pastırma sıcaklıkları gelecek. Öyle güneş görüp de hafif giyinmeyelim. Çok dikkat edelim gerçekten de. Havanın hiç şakası yok. Böyle bir hava var. Bugün günün konusu olarak nokta nokta nokta şeylere geç kaldım. Ne yapmaya geç kaldık? Bunlardan bahsediyoruz canlı yayında. WhatsApp hattımız 0540-606-20-0. Ayşe diyor ki biraz daha çalışayım sonra dinleneyim dedim. 12 sene geçti şimdi doktor dinlen diyor. Ben hala biraz daha diyorum demiş. Gerçekten de ablamız herhalde biraz da yaşından biraz dem vurmuş. Zaman harbi de hızlı geçiyor. Neyse doğum günümü falan hiç şimdi söylemeyeyim, dinlendirmeyeyim. Bir an öyle bir yaşım, artık yaşımı söylemeye nasıl diyeyim, dilimin varmadığı yaşlar değil mi? Öyle söyleyeyim. Murat da iyi yayınlar kral, hoş geldin. Babamın omzuna yaslanmaya geç kaldım demiş. Eyvallah. Niye bu kadar duygusal mesajlar bugün? Vallahi böyle gözlerden böyle yaş pıt pıt akacak Murat kardeşim. Siz fitsiniz, sizden iyi futbolcu olur. Az önceki mesaj. Az önce kendime böyle bir artık benden geçti demiştim ama bir Gülsüm hayır siz fitsiniz diyor. Yani evet, en azından milli takımda forvet oynarım. Daha Lukaku kadar şişmedim ya. Merhabalar. Sayın Selda ablam kurduğunu şu an olduğu gibi okuyorum mesajı ama biraz dur, bir daha da bir süzgeçten geçireyim. Merhabalar Sayın Selda ablam. Muhtemelen Selda ablaya sesleniyor ama Selda abla bence duyuyordur, öyle söyleyeyim. Duymuyorsa da hissi kablel vuku hissediyordur, öyle söyleyeyim. İletiriz de bu arada. Kurduğunuz Radyo 2000 yayınınızı Urfa Mazda Urfa'mızda dinlemek istiyorum. Ayarlamanızı rica ediyorum. Lütfen saygılar diyerek gelen bir mesaj var. İsim yok. İnşallah. Urfa'dan da sesimizi uydu üzerinden, yani televizyonunuzdan, kanallarınızdan, uydu üzerinizden bizi dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra cep telefonlarımızın Apple veya Android, hiç fark etmiyor, iOS veya Android, Radyo 2000 uygulamasını indirerek 7/24 dinleyebilirsiniz. Ama inşallah yakın zamanda da Türkiye'nin her yerinde Radyo 2000 duyulacak. Dünyanın her yerinde dinleniyoruz. İnternet üzerinden, uygulamalar üzerinden, yine televizyon uydu üzerinden, her yerden kulak veren dinleyenlerimiz var. Bakın Urfa'dan da bize ulaştınız, ne güzel. İnşallah yakın zamanda sizlerin de isteyeceği kalitede yayında sizlerle buluşmuş olacak. Urfa'ya da selamlarımızı iletelim. Abi ben bu işi bırakıp hayallerimin peşinden gideceğim dedim. Hayallerim beklerken yaşlandı, tekstilde bir türlü bitmedi diyerek gelen bir mesaj. Tekstil böyle yıllardır ha bitti ha bitecek. Mısır'a gitti, Etiyopya'ya gitti derken ne bitiyor ne kalıyor, çok ilginç. Allah herkesin yardımcısı olsun. Senin de yardımcın olsun kardeşim bu arada. İlk saatte hareketli, eğlenceli şarkılar bizlerle beraber olacak. Sonrasında ritmi düşüreceğiz ve Radyo 2000'de her zaman en iyiler yayınlanmaya devam edecek. Şimdi Kenan Doğulu burada.

0: Evet, programımızın klasiklerindendir. Bir Grup Vitamin şarkısı bize eşlik ediyor. Hemen hemen her yayında böyle yeme içme ve sağlık konusunda haberleri paylaşıyoruz. Şimdi yine bir test atmasın. İçeriği var, dünyanın en iyi 100 süt ürünü açıklanmış. Türkiye'den, Trabzon'dan iki ürün de listeye girmiş. Var mı senin böyle süt ürünü, böyle hayran kaldığın? Mesela ben peynirsiz sofraya oturmam falan dediğin. Değil mi? Peyniri severiz biz de. Bende öyle çok bir kahvaltı kültürü yok. Böyle peynir, zeytin, hani lor peynir. Bizi Diyarbakır'dan böyle acayip envai çeşit peynirler geliyor ama genelde çökelek, bir Malatyalı olarak çökelek bizim vazgeçilmez. Yine ağızlar sulandı ve canlar çekildi. MasterChef izleniyor mu? Sende biraz o hava var. Hani MasterChef izleyip de gidip bir mutfakta yemek yapayım kafası.
1: Kesitlerini takip ediyorum.
0: Değil mi? Ben izlemiyorum. Ben izleyince acıkıyorum, hemen yemek falan yapıyorum. Sonra diyorlar ki niye bu kadar kilo alınıyor? Gözlüklerine inanmayacak, durmayacaksın. Şimdi ilk onda İrlanda tereyağı varmış. Trabzon tereyağı ikinci sırada. Ve yine ülkemizden kaymak üçüncü sırada yer alarak ilk üçe girmişler. İlk üçte Trabzon tereyağı ve kaymakla varız değerli dinleyenler. Bu arada Yunan yoğurdu o listeye girmiş. İlginç. İlk defa duyuyorum Yunan yoğurdu. Yoğurda akis. Sen Yunan şeylerini hiç biliyor musun? Mesela bizim her şeyimize sahip çıkıyorlar. Baklavaya, baklava akis. Çorba. Ne yapsak sahip çıkıyor. Bir herhangi bir listeye girmeye duralım. İlginç, Yunan yoğurdu. Şimdi bak aklımıza çeldi. Araştıralım nasıl bir şeymiş.
2: Aman yorulma, çok koyalanma, vakit geçirme, biz söyleriz sen bize bakma,
3: sakın ha unutma, hiç kafana takma.
0: Genelde böyle
2: sakın kendini yıkma.
0: Sağlıklı şeylere insan böyle bir yaş artık 30-35'e geldiği zaman aman efendim margarini keselim de tereyağına geçelim. Geçildi mi Osman sizde o işler? Oldu mu? Daha bir senem var senin herhalde de o tereyağına geçme yaşına. Mesela biz de artık ya öyle şunu yiyelim bunu yiyelim, biz de dikkat edilmeye başladık. Çok erken başladık bu işlere ama sen de görüyorsun futbolcu olamayacak kadar fit değiliz. Evet değerli dinleyenler, şimdi güzel ve eğlenceli bir Rayman şarkısıyla devam ediyoruz. Ardından burada olacağız. 90.6 Radyo 2000 burası. Ben akşam sunucunuz Barış Sezer. Ve 0546 20 çift 0'da bize ulaşabileceğiniz var.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya geldik gidiyoruz, bir dikili ağacımız yok. Bir şeyler yapmamız lazım. Para kazandık, biriktiremedik. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Ben sizlere gelecek garantisi sunsam. Bugün siz kazansanız, yarın çocuklarınız kazansa güzel olmaz mı? O zaman nereye? Çorlu Ergene İğneler'e götürüyorum sizleri. Abi ben size anons etmeden önce buraları duydunuz mu desem belki derim ki ya bilirler ya da bilmezler. Ama ben buraları anons ettikten sonra çevremde bizim de burada yerimiz var. Bizim de akrabaların işte aileden birilerinin yeri var diyenleri çok duydum. Bakın ciddi anlamda yatırım için fırsat bölgesi Ergene İğneler Mahallesi'nde, İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başımız. Tam 400 metrekare, bakın 100, 200, 300, unutun bunları ya, tam 400 metrekare yer sahibi olacaksınız 199 bin lira peşinatla. 0-212-925-12-12-18 Ekim'e kadar bu fiyat, bu proje geçerli. Her pazar ücretsiz servisimizde. Önce gelin görün, misafirimiz olun, o toprağı ayağınız bir bassın, ondan sonra karar verin istiyoruz. Yerleri bizden alıyorsunuz, bizim kendi yerlerimiz. Radyo ekibinin misafiri olur musunuz? Hem yatırım yapın, hem gelin çayımızı kahvemizi için. Ben ücretsiz servislerimle sizi götürüp gezdiriyorum, kararı orada veriyorsunuz. Yani şu anda aradınız, yer ayırttınız, geldiniz, almak zorunda değilsiniz. Ama burayı görmenizi tavsiye ediyorum. 199 bin lira peşinatla burası sizin olacak. Geri kalanını da 20 ay boyunca vade farkı, kur farkı olmadan ödeyeceksiniz. 20 bin lira, 20 bin lira. Valla al fırsatı kaçırma. Al buralar, beklemez, bekletmeye de gelmez, yine söylüyorum. Mahalle hemen yanı başımız. Mahallenin başında hızlı trene bindiğin zaman durakla aramız çok yakın. Asfalt yol yanı başımızda. Dediğim gibi komşuların hazır. Bugün inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Gidin tapu dairesine bir bakın. Orada insanlar randevu almak için gerçekten gün bekliyorlar. Buralardan yer aldınız, aldınız. İstanbul'da yer olmadı. Ondan sonra Silivri'de alamadınız, yetişemediniz. Arnavutköy'de aynı şekilde. Bakın yine söylüyorum, paran artacak. Yani bundan birkaç sene sonra, çok fazla değil, birkaç sene sonra buraları anlattığımda vay be, bu fiyatlara vermiştim buraları diyeceğim. Ben Silivri'den 30 bin lira 40 bin liraya yer verdim. Şimdi alanlar milyonluk. Aynı şekilde söylüyorum, bak Halkalı'dan 1000, hızlı tren projesi 1 ay içerisinde açılacak deniliyor. Halkalı'dan 1000, 30-35 dakikada oradasın, aracın olmasa bile uzak diye bir yer yok. Yani bugün İstanbul'daki herhangi bir metro hattına 1000, bir duraktan son durağa kadar git, daha uzun mesafede gidiyorsun. Güvence istiyorsan Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Şimdi telefon numarasını veriyorum, yerini ayırt, pazar günkü ücretsiz servisimizde gel. Vallahi ne alırsan o kalıyor, dediğim gibi borç sahibi olmadan da bir şey sahibi olamıyorsun. Ama ben seni kimseye minnet ettirmiyorum, kredi çektirmiyorum, faiz uygulamıyorum. Gel gör, seç, beğen, al. Tam 400 metrekare. 0-212-925-12-12. Ya bir yerden başlamak lazım. Hep soruyoruz, eksik nerede, ne yapıyoruz da olmuyor diye. İnsanlar bir yerden başlıyorlar, olur ya da olmaz. Bugün tarlanı ekiyorsun, gerekli bakımlarını yapıyorsun ve diyorsun ki ya Rabbi ben elimden geleni yaptım, gerisi senle değil mi? Bakın bugün dünyada imalatı olmayan şeydir toprak. Zarar ettirmez, akmaz, kokmaz, değer kaybı olmaz. Ben toprağa yatırım yaptım, zarar ettim diyeni bulamazsınız. O yüzden de böyle özel projeler nadiren çıkıyor. Hem metrekaresi yüksek, tam 400 metrekare. Hem de elden taksitle, senetle, bu arada 199 bin lira. Evet, 199 bin lira. Peşinatımı getirin. Tek başınıza olmasa iki kişi gelin, ortaklaşa alın. Bilgi alın, pazar günkü servisimizden yer ayırtın. Çünkü gün geçtikçe seçim şansınız da azalıyor. Önce gelenler en güzel yerleri kapıyorlar. Çoluk çocuk büyüyecek, onlara bir gelecek. Paranız yastık yorgan altında eriyecek, ona bir formül. Yani kısacası her türlü kazanç ve Radyo 2000 güvencesiyle.

0: şimdi 0-212-925-12-12 bir yerden başlayacağım de bugün. Evet, ben kararlıyım, bugün bir yerden başlayacağım de. 925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Müsait değilsen de numaranı bırak. 925-12-12.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

Evet, neredeyse ilk saatimizi yedik bile. Birazdan yeni ve son saatimizin tam içerisinde olacağız değerli dinleyenler. Aramıza yeni katılan dinleyenlerimiz için 90.6 Radyo 2000 burası ve ben akşam sunucunuz Barış Sezer. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün Osman kardeşim de bana eşlik ediyor. Beraber bugün bir yayın yapma çabası içindeyiz. O da yakın zamanda inşallah size sesini duyuracak. Yani ara ara Osman'a dönüp konuşuyorum. Hayali bir varlıkla konuşuyormuş gibi yansımasın diye Osman arada bir ses ver duyuyorsun. Yani. Hayır yani deli değilim yani. Öyle. Dinleyiciler bunu bilsin. Osmaniye T tipi C15 koğuşunda yatan Bahadır Ekiz. Eşinden gelsin Sevda Ekiz'den. Canım kocam anısı çok olan bizim şarkımızı armağan ediyorum. Furkan Kızılay her şey senle diyerek göndermiş. İnşallah Allah kavuştursun diyelim. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü yine bir araştırma şeyini paylaşmış ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre küresel ortalama yaşam süresi 2023'te 73.3 yıla yükselerek pandemi öncesi seviyeye yaklaşmış. Yani insan ömrü yeniden uzamış. Az önce Osman'la da konuşurken Allah sağlıklı bir şekilde bir miktar istedim Osman'dan, bir rakam verdi. Çok oturaklı bir cevap verdi. Rabbim sağlıklı bir yaşam süresi versin. Gerçekten de çok doğru. İnsan ömrü uzuyor fakat sağlıklı geçirdiğimiz süre zarfı azalıyor bu sefer de. Ve ortalama yaşam süresi ölüm nedenleri ve hastalık yükündeki eğilimlerin yer aldığı küresel sağlık tahminleri başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda küresel sağlık ortamı gelişmeye devam ediyor ve insanlar daha uzun yaşıyor. Covid-19 pandemisinin yol açtığı aksaklıkların ardından ortalama küresel yaşam süresi pandemi öncesi seviyelere yakın bir düzeye geri döndü. 2023'te 73.3, bu rakam 2009'da 73.4 yıla yaklaşmış sağlıklı yaşam beklentisi. Daha yavaş bir toparlama göstererek 2023 yılında 62.8 yıla ulaştı ve 2019 seviyesinin 0.4 yıl altında kaldı. Tüm bu rakamlar biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. O da sözelci kardeşlerime de selam. Gerçekten de çevremizden de var. Artık az önce Osman'la da konuştuğumuzda hani 50 yaş değil mi? Bir orta yaş diyebilir miyiz Osman? Burada evet, burada tasdik dağıldık, güzel oldu. Harbi öyle olmuş ama gerçekten de. Yani bir de sağlık konusunda estetik de çoğaldı. İnsanlar öyle bir gençlik şeyleri yapıyor ki mesela Ajda Pekkan ya Manifest grubunun arasına koy tanıyamazsın ya. Maşallah yani gerçekten o da hala yaşını göstermiyor. Babaannemle de aynı yaşlıdır. Babaanneme de selam olsun bu arada, durduk yere kulağı çınlasın. Ara ara yaparım böyle, babaannemle Ajda Pekkan'ı kıyaslarım böyle ama babaannem daha tatlıdır. Hanımlar beyler, yeni saatimizdeyiz. Ve son yarım saatte ritmini düşüreceğiz havanın romantizmine göre.

0: Evet, devam ediyoruz değerli dinleyenler. Şimdi malumunuz artık herkes böyle bir grip, nezle. Bu arada griple nezle arasındaki farkı biliyor musun Osman?
1: Yani biraz daha ağırdır belki nezleye göre. Yani.
0: Bu arada iyi toparladın ama birisinde burun akıntısı oluyor, birisinde olmuyor. Şu an onu ben de bilmediğim için kesin konuşacağım. Haberin detaylarına bakalım. Değerli dinleyenler, yıllarca burun akıntısından nezle sanmış ama meğer beyin sıvısı akıyormuş. Böyle bir haber var. Böyle yıllar boyunca geçmeyen bir akıntınız varsa mutlaka bir doktora görünün. Ankara'da Rukiye Ağaçayak. 38 yaşında bu hanımefendi. Sol burun deliğinden akan şeffaf sıvının beyin omurilik sıvısı olduğu ve 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasına bağlı beyin tabanında oluşan açıklık nedeniyle meydana geldiği belirlenmiş. Ve tedavisinin ardından taburcu edilmiş. Gerçekten çok ilginç. 4 yıl boyunca burun akıntısı. Bizde bir hafta sürünce acaba gitmediğimiz doktor kalmıyor. Bu arada geçen gün yine böyle bir şikayetten dolayı gittim. Dedim ki hani böyle bir öksürük tıksırık var. Bir ilaç falan hani hızlı geçsin diye dedim. Doktor şey dedi yani, öksürün dedi. Öksürmek iyidir dedi. İlaç yazdım. Ve bal ve zencefili önerdi. Bal ve zencefil karışımı. O yüzden buradan ben de söyleyeyim, sağlıklı yaşam formu olarak mutlaka özellikle boğazınızda ağrı varsa bu da benden bir tavsiye gelsin size. Bal ve zencefili mutlaka deneyin. Anında kesiyor. Yayın öncesi ben de gelip bunu bir denedim. Öyle kendimce denedim. Güzel, işe yarıyor. Yıllarca aslında bu rahatsızlığa yakalanıyordum. Özellikle geveze hastalığı deniliyor. Faranjit. Boğaz ağrısı bende mutlaka oluyordu ama böyle bu seferki uzun sürdü bende. Nedendir, inatçı bir faranjit. Sese yansıdı. Ses de hafif hafif kendine geliyor. Şimdi buradan tüm hastalara ve şifayı kapmışlara Barış abiden güzel bir parça geliyor. Nane limon kabuğu. Şarkıyı hem dinleyin hem de not alın. Öyle bir şarkı. Barış Manço burada.

Emre iyi yayınlar, kolay gelsin abi demiş. Eyvallah. Çocukken keşke daha çok sevseydim kendimi diye düşünmeye başladım. Düşünmeye de geç kaldım galiba. Şimdi aynaya bakıp özür diliyorum kendimden demiş. Ne güzel. Şairane bir mesaj. Bugün günün konusu olarak değerli dinleyenler, nokta nokta nokta şeylere geç kaldım dediğiniz her ne varsa canlı yayında bunları seslendiriyoruz. 0540 606 20 çift 0 WhatsApp hattımız. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Biraz daha sabredeyim, belki fark ederler dedim. Fark etmediler. Benim de ömründen gitmiş abi. Bugün ne kadar böyle olgun, şairane mesajlar geliyor. Daha çok goy goyundaydık işin ama oturup ağlayacağız şimdi geçmişimizi. Şu an bizleri bir coğrafya üstadı. Gerçekten coğrafya deyince artık aklımıza o geliyor. Ahmet Ovacı değerli eniştemde. Ona da selamlarımı iletiyorum. O da şu an kulak veriyor bize. Yeğenlerime, evrarıma, Ömer, Faruk'a ve Bahar'a da selamlarımı iletiyorum. Ortam belli. Şimdi kesin bir nargile dumanı sarmıştır oraya ki keşke içmesen abi. Keşke içmesen. Yayın sonrası geliyorum. Sırf içme diye. Ahmet'e de selamlarımı iletiyorum. Bir coğrafya üstadı. Keyifli dinlemeler. Hanımlar beyler, artık böyle son yarım saate doğru gidiyoruz. Çok güzel bir Ahmet Kaya parçası. Deha Bilimler'den. Hadi sen git işine bizlerle beraber. Herkese keyifli dinlemeler. Sen...

adlı parçasıyla bizlerle beraber oldu. 90.6 Radyo 2000 burası. Ben akşam sunucunuz Barış Sezer. Saatler 20'ye kadar sizlerle beraberiz. WhatsApp hattımız devrede 0546 106 20 0. 0546 206 20 0 bize ulaşabileceğiniz daima WhatsApp hattımız 7/24 açık. Kalmadı inancı. Şimdi sana sevgiye bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 kişiyi taşıyan özel jet kaybolmuş. Birleşik Krallığa bağlı deniz aşırı bölge olan ve Atlas Okyanusu'nun batısında yer alan Bermuda'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrine giden özel jet ile Nantucket adası açıklarında iletişim kesilmiş. Çok Amerikan vay bir haber oldu öyle okurken. Bu aralar böyle uçaklarla ilgili çok fazla haber var. Dikkatimi çekti, o yüzden sizlerle paylaşıyorum. ABD sahil güvenlik ekipleri jetin Nantucket yakınlarında olabileceği ihtimali üzerinde hava ve deniz unsurlarıyla arama çalışması başlattı. Ve Gulfstream uçağı hasta naklinde kullanılan bir hava ambulansı olduğu açıklanmış. İnşallah tez zamanda bulunur. Yakın zamanda 2-3 gün önce de bir haber vardı. İnternette mutlaka denk gelmişsinizdir. Londra Stansted, yani Sabiha Gökçen seferini yapan uçakta yabancı uyruklu alkollü bir yolcu taşkınlık çıkarıp kendisine müdahale eden kabin memuru ve bir yolcuyu ısırarak yaralamıştı yakın bir zamanda. Yani gün geçmiyor ki ilginç ve tuhaf bir habere denk gelmeyelim. Isırma olayları bir vardı. Biz tokalaşmaya, merhabalaşmaya korkarken kavgada ısırma olayı. O nasıl bir taşkınlıktır öyle? Altındayım sanki. Gerçekten çok ilginç yani. Sevinçten eser. Tartışmaların boyutu ve şiddeti de değişti yani. Çekip durduk, kavga ediyoruz, durduk yere yanaktan öptük. Tamamen dumuru uğruyor karşımıza. Bir anda bitti. Düşler yeminler. Yalan mıydı? Madrigal'le devam ediyoruz.

0: sadece para kazanmak ya da parayı biriktirmek yetiyor mu? Yetmiyor. Zengin olmak hayaliniz varsa.
1: Tanıtıcı.
0: Ya da artık şu dönemde zengin olmayı geçtik. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek. Bugün çalışıyoruz ama yarın emekli olduğumuzda hangi şartlarda yaşayacağız biliyor muyuz? Emekli maaşıyla geçinebilen var mı? Hele bir de kirada oturuyorsanız vay halinize. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarınlarımız için bugünden yatırım yapacağız. Biriktirdiklerimizi ne kadar çabuk yatırıma çevirirsek, altınımız, dövizimiz, neyimiz varsa onu yatırıma çevirirsek kazanırız. İşte bu noktada bütün kardeşlerim gerçekten

0: sesleniyorum. Bakın, tarih bu kampanyayı yazacak. 400 metrekare bir arazi. Silivri'nin yanı. Silivri bitiyor, Çorlu Ergene başlıyor. Çorlu Ergene'de 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksit, kapıda ödeme seçeneği. Üstelik 33 yıllık Radyo 2000 güvencesi. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Kaderinizi değiştirmeye, kazanmaya ne dersiniz? Bakın, almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. 0-212-925-1212 925-1212. Yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Bu tarihte hep tekerrür etmiştir. Zaman zaman araba fiyatları alıp başını gitmiştir. Zaman zaman daire fiyatları, ama çoğu zaman arazi fiyatları, toprak fiyatları. Şimdi yükselme zamanı arazilerde. Bakın, hızlı tren açıldığı anda İstanbul Çorlu arası 25-30 dakika olacak. Bu şu demek oluyor: İstanbul içi kadar yakın olacak. Hızlı tren açıldığında burada fiyatlar alıp başını gidecek. Bir an önce siz de yerinizi almak, geleceğe umutla bakmak ister misiniz? Gelin, ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezin. 0-212-925-1212. Anneler, babalar, haydi cesaretinizi toplayın. Bugüne kadar defalarca aramak istediniz ama çekindiniz. 33 yıllık tecrübe diyoruz. Radyo 2000 güvencesi diyoruz. Dağ gibi Radyo 2000 ile bugüne kadar arazi aldılar, çok kazandılar. 50 bin liraya, 60 bin liraya arazi aldılar, bugün milyonluk arazi sahibi oldular. 35 bin liraya arazi aldılar, bugün 3 milyonluk, 5 milyonluk arazi sahibi oldular. Sıra sizde. Almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. Ücretsiz servislerimizde yerinizi hemen şimdi ayırtın. 0212-925-1212 925-1212.
1: Yaratıcı reklam.

Bay J bizlerle beraber oldu. Şu dağlarda kar olsaydım. Hemen ardından sufleden güzel bir türkü. Bu dağlar kömürdendir bizlerle beraber. Selam, istek, parça, armağan edecektim diyerek gelen bir mesaj var. Detaylarına bakalım. Normalde istek yok ama yine yok, öyle şöyle. Osmaniye'de kapalı cezaevi T2A15 koğuşunda kalan eşim Mehmet Günay, çok selam olsun, onu çok seviyorum ve özledim. Yıldız Silbe'den Aklım Hep Sende şarkısını ona armağan ediyorum diyerek göndermiş. Mehmet Günay'a selam olsun. Sırada çok güzel bir Murat Kurşun şarkısı var. Bu şarkıyı da seveceğinizi umuyorum. Sevenler gece ölür diyor ve program devam ediyor.

arkadaşlar, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel bir cumartesi akşamına eşlik ettik. Hastalığın hemen arefesinde tam atlasamasak da yine sizlerle beraber olduk. Daha güzel, daha sağlıklı yarınları inşallah. Katılıp katlanan tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola ki kesin etmişimdir. Benden hemen sonra Yunus'un Okyanusu sizlerle beraber olacak. Kaçırmamamız gereken bir program daha var Radyo 2000'de. Yunus'a da başarılar diliyorum. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Alem Radyo.

armağan olsun diyelim ve bu güzel şarkıyla da programın ilk şarkısı olarak startı verdik diyelim. Türkiye'nin en çok dinlenilen radyosunda, radyo ekibinde Yunus'un okyanusu an itibariyle başladı sevgili dostlar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Umuyorum iyisinizdir, keyifler yerindedir, hiçbir sorun yoktur. Bugün yine bu güzel cumartesi akşamında sizlere seslenmek için geldik buraya sevgili dostlar. Umuyorum program güzel geçecek. Hepinize öncelikle sağlıklı, mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta sonu diliyorum. İnşallah güzel geçer. Tabii bu şarkılarla birlikte biraz daha tatlandıracağımızı da ek olarak belirtelim. Sevgili Barış Sezer'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programdı. Stüdyoyu ondan devraldık ve sırada biz varız diyelim ve şarkılarımız var. 0-540-606-20-0. Evet, buraya mesajlarınızı gönderebileceğinizi hatırlatalım en başta. Allah Allah, bugün biraz tehlikeli başlıyoruz diyelim mi? Öyle oluyor. Evet, 0-540-606-20-0 sevgili dostlar WhatsApp hattımız. Buradan bize istek şarkılarınız varsa yazabilirsiniz. Ya da söylemek istediğiniz sözler varsa bunları da yazabilirsiniz. Emrinize amade diyelim, en başta söylemiş olalım programın en başında. Havalar ne kadar soğudu değil mi? Buraya gelirken tir tir titredim diyebilirim. Akşam olduğu zaman özellikle kışın akşam biraz daha havalar erken kararıyor. İnsan böyle biraz daha kendiyle daha erkenden buluşabiliyor. Kendi başınıza kaldıysanız, çaylar kahveler alındıysa, dertleri sıkıntıları ne varsa her şeyi bir kenara attıysanız, o zaman Yunus'un okyanusunda derinlikler.

aynen öyle şarkıda söylediği gibi insan yaşlasa da okul yıllarına, eski günleri, o günleri özlüyor, hasret kalıyor. Eminim ki siz de öylesiniz. Şimdi WhatsApp hattımıza gelen mesajlarınız var sevgili dostlar, onlara bakacağız. Öncelikle bir kez daha WhatsApp hattımızı hemen hatırlatalım. 0540 606 20 çift 0. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyelim ve selam Yunus diyor. Ben Bülent, tır şoförü. Sana iyi yayınlar diliyorum senden. Bakalım yudumdan bir şarkı istiyorum. Ben Şile Ömerli'den yükümü aldım. Yola çıktım inşallah. Kolay gelsin diyelim biz de. Hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim. Şu soğuk günlerde, kara kışta özellikle sizin işiniz biraz daha zor. Allah sabırlar versin diyelim. Şöyle bakalım sevgili Nebiye, hayırlı akşamlar Yunus, hoş geldin. İyi yayınlar rica etsem. Arif Susam'dan Sevgini Kurşuna Dizdim şarkısını çalar mısın? Ve bir de yine iyi yayınlar, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. İyi yayınlar dilerim. Abicim nasılsın demiş. Teşekkürler. Umuyorum sizler de iyisinizdir. Sultanbeyliğinden Laz kızı Ümmü Gülsüm. Peki selam olsun diyelim.

0: Bu Ergen'e iğnelere götürüyorum sizleri. Abi ben size anons etmeden önce buraları duydunuz mu desem belki derim ki ya bilirler ya da bilmezler. Ama ben buraları anons ettikten sonra çevremde bizim de burada yerimiz var. Bizim de akrabaların işte aileden birilerinin yeri var diyenleri çok duydum. Bakın ciddi anlamda yatırım için fırsat bölgesi Ergene İğneler Mahallesi'nde İstanbul'a yakın Silivri hemen yanı başımız. Tam 400 metrekare bakın 100, 200, 300 unutun bunları ya. Tam 400 metrekare yer sahibi olacaksınız 199 bin lira peşinatla. 0-212-925-12-12-18 Ekim'e kadar bu fiyat, bu proje geçerli. Her pazar ücretsiz servisimizde. Önce gelin görün, misafirimiz olun, o toprağa ayağınız bir bassın, ondan sonra karar verin istiyoruz. Yerleri bizden alıyorsunuz, bizim kendi yerlerimiz. Radyo ekibinin misafiri olur musunuz? Hem yatırım yapın, hem gelin çayımızı kahvemizi için. Ben ücretsiz servislerimle sizi götürüp gezdiriyorum, kararı orada veriyorsunuz. Yani şu anda aradınız, yer ayırttınız, geldiniz, almak zorunda değilsiniz. Ama burayı görmenizi tavsiye ediyorum. 199 bin lira peşinatla burası sizin olacak. Geri kalanını da 20 ay boyunca vade farkı, kur farkı olmadan ödeyeceksiniz. 20 bin lira, 20 bin lira. Valla al fırsatı kaçırma. Al buralar beklemez, bekletmeye de gelmez. Yine söylüyorum. Mahalle hemen yanı başımız. Mahallenin başında. Hızlı trene bindiğin zaman durakla aramız çok yakın. Asfalt yol yanı başımızda. Dediğim gibi komşuların hazır. Bugün inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Gidin tapu dairesine bir bakın. Orada insanlar randevu almak için gerçekten gün bekliyorlar. Buralardan yer aldınız, aldınız. İstanbul'da yer olmadı. Ondan sonra Silivri'de alamadınız, yetişemediniz. Arnavutköy'de aynı şekilde. Bakın yine söylüyorum. Paran artacak. Yani bundan birkaç sene sonra, çok fazla değil. Birkaç sene sonra buraları anlattığımda vay be bu fiyatlara vermiştim buraları diyeceğim. Ben Silivri'den 30 bin lira 40 bin liraya yer verdim. Şimdi alanlar milyonluk. Aynı şekilde söylüyorum bak Halkalı'dan 1000 hızlı tren projesi bir ay içerisinde açılacak deniliyor. Halkalı'dan 1000 30-35 dakikada oradasın, aracın olmasa bile uzak diye bir yer yok. Yani bugün İstanbul'daki herhangi bir metro hattına bin, bir duraktan son durağa kadar git, daha uzun mesafede gidiyorsun. Güvence istiyorsan Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Şimdi telefon numarasını veriyorum. Yerini ayırt, pazar günkü ücretsiz servisimizde gel. Vallahi ne alırsan o kalıyor dediğim gibi. Borç sahibi olmadan da bir şey sahibi olamıyorsun. Ama ben seni kimseye minnet ettirmiyorum. Kredi çektirmiyorum, faiz uygulamıyorum. Gel gör, seç, beğen, al. Tam 400 metrekare. 0-212-925-12-12. Ya bir yerden başlamak lazım. Hep soruyoruz eksik nerede, ne yapıyoruz da olmuyor diye. İnsanlar bir yerden başlıyorlar. Olur ya da olmaz. Bugün tarlanı ekiyorsun. Gerekli bakımlarını yapıyorsun. Ve diyorsun ki ya Rabbi ben elimden geleni yaptım, gerisi sende değil mi? Bakın bugün dünyada imalatı olmayan şeydir toprak. Zarar ettirmez, akmaz, kokmaz, değer kaybı olmaz. Ben toprağa yatırım yaptım, zarar ettim diyeni bulamazsınız. O yüzden de böyle özel projeler nadiren çıkıyor. Hem metrekaresi yüksek, tam 400 metrekare. Hem de elden taksitle, senetle bu arada 199 bin lira. Evet 199 bin lira. Peşinatımı getirin. Tek başınıza olmasa iki kişi gelin ortaklaşa alın. Bilgi alın. Pazar günkü servisimizden yer ayırtın. Çünkü gün geçtikçe seçim şansınız daha az oluyor. Önce gelenler en güzel yerleri kapıyorlar. Çoluk çocuk büyüyecek. Onlara bir gelecek. Paranız yastık yorgan altında eriyecek. Ona bir formül. Yani kısacası her türlü kazanç. Ve Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi 0-212-925-12-12 bir yerden başlayacağım de bugün. Evet ben kararlıyım. Bugün bir yerden başlayacağım de. 925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Müsait değilsen de numaranı bırak. 925-12-12.

bildiğini ispat.

bazen insanın içinde öyle hani duvarlar olur ki aşamazsınız o duvarları. Taş duvarlar. Evet, Kıraç'tan geldi. Benim çok sevdiğim bir şarkıydı bu şarkı. Duygusu da çok farklı aslında bu şarkının. Bütün Taş Duvarlar şarkısını sevenlere, Kıraç sevenlere de bu güzel şarkımızı armağan edelim. Ve programın ilk saatini de geride bıraktık sevgili dostlar. Türkiye'nin en çok dinlenilen radyosunda, radyo ekibinde Yunus'un Okyanusu devam ediyor diyelim. Ve birinci saatimizi geride bıraktık. Bu şarkıyı da bütün sevenlere armağan ettik. Şimdi dünyanın merkezine Çorum'a uzanacağız. Şu anda Çorum'da, Çorum merkezde. Benim çok sevdiğim, aslında öz ablam olarak görüyorum diyeyim. Şunu da söyleyeyim, insanın bence kesinlikle bir ablası ya da bir kız kardeşi, özellikle ablası bir yol göstereni olmalı bu hayatta. Hani ablanız yoksa, bir kız kardeşe sahip değilseniz bence gerçekten çok büyük bir eksiklik içindesiniz. İnşallah Rabbim başka şekilde o yokluğu tamamlar diyeyim valla. Sevgili Özlem ablam, sevgili Özlem Varan ve çok değerli eşi sevgili Sinan Varan'a buradan selam olsun. Bütün güzel şarkılarımı sizin için armağan edeceğim. Dedim ya abla değil mi? Biz onu abla yerine koyduk, abla olarak gördük. Bütün Çorum'a da, dünyanın merkezine de selam olsun diyelim. Bir de neydi? Varan ekmek fırını değil mi? Çorum'un bütün ekmek ihtiyacını burası karşılıyor maşallah. Şimdi sevgili dostlar, evet, WhatsApp hattımıza döneceğiz. Bu arada Hasretinle Yandı Gönlüm şarkısını hazırladım, onu göndereceğim. Bütün hasret çekenlere de bu güzel şarkım armağan olsun. Özellikle de Özlem Varan'a da armağan olacak. Evet, WhatsApp hattım bayağı bir şu anda yoğunlaştı sevgili dostlar. Şöyle birkaç tanesini en azından okuyalım, sonrasında yine biraz sonra hepsini okuyacağımızı da belirtelim. Evet, sevgili Gül Hanım yine her zaman olduğu gibi göndermiş. Diyor ki iyi akşamlar Yunus, hayırlı yayınlar. Gülden Garaböcek'ten Ben Olmalıydım şarkısını rica etsen çalar mısın? Şöyle hemen bakıyoruz. Osmaniye T tipi C15 koğuşunda yatan Bahadır Ekiş, eşinden gelsin Sevda Ekiş. Seni çok seviyorum canım kocam, ne kadar uzakta olsan da her zaman kalbimde ve duamdasın. Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbimine şarkısını çalar mısın diyor. Bir de Osmaniye'den bir mesajımız daha vardı bugün. Kilis'te yatmakta olan Osmaniye Toprak. Evet, biraz mesaj çok şöyle bakalım, karışık yazılmış bu arada. Kale Açık cezaevinde yatmakta olan ve kayınbabama Havva Öğüt Kara Sevda şarkısını armağan ediyorum. Ya batarım ya çıkarım, onu Allah bilir. Elinde sapanla bekleyenlere fırsat vermeyeceğim. Sözü armağan olsun diye bir mesajımız var. Bugün herkes dolu maşallah. Merhabalar, yayınlar programınızı severek dinliyorum. Kahtalı Mıçe'den Aney şarkısını kardeşim Ramazan Deniz için çalarsanız çok sevinirim. Tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkılar, iyi yayınlar diye de noktalanan bir mesajdı şimdi. Mesajım çok bugün sevgili dostlar. Biraz sonra mesajlarınıza yer vereceğimi söyleyeyim. Hasret şarkısı çalasım geldi. Hasret dediğinizde siz artık nereye gidiyorsunuz bilmiyorum ama eminim ki herkesin içinde belki özlediğiniz bir yer, belki özlediğiniz birileri canlanıyordur. O kişilere bu şarkımız armağan olsun. Hadi bakalım.

Gelen mesajlara şöyle bir baktığımda özellikle hasta olduğunu da belirten birçok dinleyenimiz var. Öncelikle herkese çok geçmiş olsun diyeyim. Allah şifalar versin. Özellikle son zamanlarda çevremde kimi görsem gerçekten bir hastalıkla mücadele içinde. Rabbim herkese tez zamanda şifalar versin diyeyim. Özellikle son zamanlarda bir de şöyle bir şey var. İnsanlar hastalığı biraz daha ağır atlatıyorlar. Biliyorsunuz hep birlikte çok uzak değil yakın zamanda pandemi dönemini atlattık. Çok zor günler atlattık. Neredeyse hani o aynı hisleri yaşayan birçok insan gördüm çevremde. Hastaneler yine aciller hınca hınç dolu. Biraz daha dikkat etmeliyiz. Biliyorsunuz pandemi dönemini çok zor atlattık ülke olarak. Çok zor günler geçirdik. Hala da etkileri kaldı o günlerin. Örneğin insanlar biraz daha bence birbirinden uzaklaştı. Eskiden biraz daha böyle insanlar iç içe birbirine gelir giderdi ama o hastalık sonrasında biraz daha uzaklaştık diye düşünüyorum ben. Yani o öyle de kaldı gitti. O yüzden herkese geçmiş olsun diyeyim. Hastanede bizi dinleyen, hasta olan bütün hastalarımıza da Rabbim şifalar versin. Evet, devam ediyoruz sevgili dostlar. Burası Radyo 2000 Yunus'un okyanusundasınız. Gülden Karaböcek'le devam edeceğiz. Ama bugün mesaj attım çok yoğun olduğu için hemen gelen birkaç mesajımı daha okuyacağım. Yunus kardeş hoş geldin. Hayırlı programlar. Ben Mahmure ablan diyor İbrahim Tatlıses'ten. Terk etmek ne kadar kolay şarkısını çalar mısın? Arkadaşım Nafiye ve benim için gelsin yayınlar. Dün rüya bugün hayaldir. Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür. Ağlamayı bil, gülmeyi unutma, sevmeyi bil, sevilmeden yapma ve beni hatırla demiyorum ama sakın unutma diye Tekirdağ'dan gelen her zaman özlü sözle biten bir mesajımızdı. Evet. Selamün aleyküm diyor. Aleyküm selam abi, iyi yayınların olsun, iyi akşamlar. Erkan Daş, evet. Sonrasında Ramazan Daş, Ümit Yıldız, Ali Kaya ve İsmail Tülüce'ye selam göndermek istiyorum. Elbet bir gün aslanlar. Hüseyin Kağıt'tan Çok Kötüymüşsün şarkısını armağan etmek istiyorum. Çalarsanız ve mesajımı okursanız mutlu olurum diyor. Biz de memnuniyetle diyerek şarkıyı listemize aldığımızı hatırlatalım. Şöyle bakalım. Allah razı olsun demiş görmezden geldiğiniz için. Aslında gelen birçok mesajı okuyorum. Ama bazı mesajlar böyle çok karışık geliyor. O yüzden okumadan geçtiklerim de var. Osmaniye T tipi C15 koğuşunda yatan. Evet, mesaj tekrar gelmiş aslında. Bahadır Ekiş'ten koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Karataş haberin var mı şarkısını, bunu da söyleyebilir misiniz? Evet, bugün özellikle mesajlara baktığım zaman da mahkum aileleri de çok yoğun. Rabbim kavuştursun bütün mahkum ailelerini diyelim. Evet. Kıskanmak kötü bir şey değil mi? Ben olmalıydım diyor ben. Sevilen, özlenen, hasret kalınan, yanı başında olan,

kendi sevdiğim şarkıları da araya serpiştirmek istedim sevgili dostlar. Umuyorum şarkıları beğeniyorsunuzdur. Burcu Güneş şarkısını ben seçtim. Şimdi bir de Funda Arar'dan bir şarkı seçtim ki bütün 2000 dinleyenlerinde de bu güzel şarkımız armağan olsun diyelim. Artık programımızın da son yarım saati diyebiliriz sevgili dostlar. Güzel zamanlar geçirdiğimizde zaman gerçekten hızlı akıyor. O yüzden son yarım saatimizi güzel değerlendirmeliyiz. Son WhatsApp hattı mesajlarımız olsun. 0540-606-20-0 numaralı mesaj hattımıza mesajlarınızı gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Bu şarkı da bir başkadır, onu da söyleyeyim şimdiden. Bu arada Nurdan Bülbül. Valla mesajınızın altına aslında imza atmak istiyorum. Hatta okumak da isterdim ama ne yazık ki. Ama böyle sizin gibi hani öngörülü ya da öngörüsü iyi olan dinleyenlerimiz de var. Haklılığınızı bir kez daha söylemiş olayım. Şimdi sevgili dostlar, son yarım saatimiz olduğunu hatırlattık. Funda Arar'la sizleri baş başa bırakacağım. Birkaç tane de istek sonrası ben yine buralarda olacağım.

Şimdi yine benim seçtiğim güzel bir şarkı gelecek. Sende kaldı yüreğim. Evet, yüreğinizin kaldığı, böyle kalbinizin deyip köşelerinde o güzel insanlara armağan edebilirsiniz bu şarkıyı diyelim. Evet, şimdi mesajlarımız var tabii ki. Öncesinde yayınlar, enerjinize ve seçtiğiniz şarkılara bayılıyorum. Ben Yusuf Evren, yayınınızı eşimle birlikte keyifle dinliyoruz. Sizden Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısını rica ediyorum. Bu güzel şarkı hayat arkadaşım, bir tanecik eşim Fatoş Evren'e gelsin. Herkese keyifli dinlemeler. Teşekkür ederiz diyelim. Bu güzel şarkı da o zaman

bir kez bile olsa hayatınıza bir taş yürekli girmiştir elbette. Yüreğin diyor taş olsa da, gururun dağ olsa da, insansın ne olsa da ağlarsın bir gün gelir. Vallahi öyle taş yürekliler var ki ağlamaz bile, ha öyle mi? Ferdi Baba denildiği zaman sular duruluyor bende. Hani böyle programı uzatasım geliyor inanın ki. Ferdi Baba çaldığı zaman kendimi bile unutuyorum. Bütün Ferdi Tayfur sevenlere armağanımız olsun bu güzel şarkı. En güzel şarkılarından da bir tanesiydi. Şimdi hayırlı yayınlar, iyi nöbetler dilerim diyor. Ailemizin neşesi, değerli baldızım. Nadoş Ölçer için sıradaki şarkıyı çalabilir misiniz? Kendisine güzel bir gün diliyorum. Biz de kolaylıklar dileyelim. Eniştesi Yusuf Evren'den sevgi ve selamlarla. Şu anda nöbette olan, çalışan, mesaide olan bütün arkadaşlarımıza, dinleyenlerimize de kolaylıklar dileyelim. Gözümü kırpmaya korktuğumsun sen, ya seni göremezsem diye. Müslüm Baba iyi gider ya da Timuçin Esen'den Sevda Yüklü Kervanlar şarkısını çalarsan şarkılar muazzam diyor. Teşekkürler Nur'dan. Evet, şarkıyı peşin peşin gönderdik. Şimdi Müslüm Baba sevenler için. Yanımda olsa da yüzümü güldürse dedikleriniz vardır hayatınızda. Sizden uzakta olanlar. İşte onlara armağan olsun bu şarkı. Hemen arkasından Hüseyin Kağıt ve İbrahim Tatlıses burada. Sonrasında da veda için. Artık programın sonu için. Özür dilerim, bir de Ahmet Kaya isteğim vardı. O da veda da çalacağım. İki şarkı sonra buradayız, hadi bakalım.

Evet, öncelikle mesajı gönderenleri tebrik etmek istiyorum gerçekten. Bakayım şöyle, yaklaşık 130 orada, 70 orada, 40 da orada, 3 farklı, yani 3 ayrı numaradan aynı mesaj gönderiliyor. Aslında bu mesajı değerlendirdim diye biliyordum, o yüzden okumamıştım ama 3 farklı numaradan yaklaşık 300'e yakın aynı mesaj gönderilmiş. Yani sizi tebrik ederim, test de etmediniz, helal olsun diyeyim. Mesajınızı da okuyacağım, şöyle bakalım. Evet, istek sahibi Celal Özalan, istek şarkınızı da bu arada göndermiştim. Osmaniye T2 kapalı cezaevinde C9 koğuşunda yatmakta olan Semih Özalan ve Fenk Osman'a selamlar olsun diye 300 kez gönderilen bir mesajdı. Vallahi helal olsun. Ben o kadar uğraşmazdım yani. Oradaki kişiler sizin için çok değerli. Rabbim tez zamanda kavuştursun diyeyim. Şaka bir tarafa tabii ki. Şöyle bakalım, Nurdan Bülbül. Az önceki mesaj geldi bu arada aklıma. Şimdi şöyle bakalım. Son mesajlarınızı okup hemen aranızdan gideceğim. Yunus kardeş, zamanın yeterse Vahdet Vural'dan Sandalcı şarkısını çalar mısın? Teşekkürler diyor. Yürüdüğün bu yolda, hayat yolunda, ayağın hiçbir engele takılmadan başarılarının devamını dilerim diye. Ne güzel. İnşallah hepimiz için öyle olsun. Hayat yolunda hiçbiriniz hiçbir engele takılmayın. Kötü insanlar sizlerle karşılaşmasın. Hep güzel güzel ilerleyin inşallah bütün hayatınız boyunca diyelim. Şöyle bakalım, bugün çok okumadığım ve isteğini çalmadığım çok şarkım var biliyorum. Hakkınızı helal edin diye de özellikle bir helallik almak istiyorum. Konuşurken bir mesaj daha geldi. Manisa'dan Ali Yavuzer, sıradaki şarkıyı çalarsanız memnun olurum, hayırlı yayınlar diyor. Sırada Ahmet Kaya, Oy Benim Canım var. Hüseyin Kağıt, Çok Kötüymüşsün var. Sandalcı var. Evet, her şeyi haftaya diyelim o zaman artık. Biliyorsunuz ki cumartesi günleri saatler 20'yi gösterdiğinde, saatler 22'ye kadar ben burada oluyorum. 2 saat boyunca sizlere eşlik ediyorum. Rabbim nasip ederse, kısmet olursa haftaya yine cumartesi günü saatler 20'yi gösterdiğinde radyo ekibinde Yunus'un Okyanusu'nda tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın.

sevdasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, unut deme ama.

sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? İçerim işte. Ben yazmayı pek bilmem dünya güzeli. Sadece geceler ışığı kovalarken gelir aklıma birkaç kelime. Şafak söker, ben hala oturduğum yerde sayıklarım baş harfini. Bazı bazı dem tutar kirpiklerim, dans eder damlalarla. Bir türkünün ezgisi gibi temizlenir göz bebeklerim. Garip gelir akşamlara kadar başını beklediğim günler. Sen okulda istikbalini gözlerken, ben dışarıda hapis beklerim, bulutlarla baş başayken. Çok düşündüm o vakitleri, saçların omuzlarına elbise olduğu zamanlar hani. İnadına topladığın halde çok da güzel gelirdin gözlerime. Öyle ya, türkü gibiydi saçların, türkü gibiydi gözlerim. Sen bakmaya doyamazdın ben türkülerimi söylerken. Her yazdığımı sana dinletirdim, bilmezdim ben nerede ne koyulacak. Virgülle noktayı hep sevgili zannederdim. Biri kaybolurken öteki yok olacak. Ben yazar üzülürken sen ayır şu kelimeleri derdin. Ulan ben imlanın sırasını dedi ki sen karalayı verirdin. Şimdilerde daha çok karalar oldum, hatalarım geldikçe aklıma. Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? İçerim işte. Çünkü küfür sevmezdim ben ama babam öğretti sahip savurmayı. O da sevmezdi zaten hayırsız olmasaydı evladı. Yoruldum dünya güzeli. Yoruldum bahar sabahı. Yoruldum da kızdıkça babamı hatırlayacağım. Ama söz veriyorum, verdiğim sözleri sözlükten bakıp yazacağım. Ben yazmayı pek bilmem dünya güzeli. Zaten yazsam da anlamazsın. Canım sıkıldı mı karalarım. Onda da iki damla gözyaşı akıtırsın. Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? Ne bileyim ben. İçerim işte.

0: Radyo 2000
1: sevgili
0: dinliyor.
1: Sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın.

kıyamam. Göz yaşına dayanamam. Bir sen güzel anne. Yanarım, ellerini tutamam. Saçlarına dokunamam.